Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Radio anlıkçı dostlar, Tüven'de başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkını birlikte bəxtki eriştireyli namlıq asasi məqsəd sözünü anlatımız.

Ne bilen uzakı bargılı boludu. Cumhur Komünistik Partiyesi her kaysi devlet partiyeleri bilen birlikte tırışıp, arzuyumuzu reallığa aylandırıp, herkitimiz arkalık kelgüsünü yaratıp, baştan ahır boşaşmay dünya tanışlıkının berpatisi, dünya terakiyatının tökpkari, halıkıra tertibinin kovduğutsu buluşunu halaydı. Cumhur Komünistik Partiyesi, Cumhur halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, Cumhurça zamani vilaştırışını çonkur alığı sılcıtıp, insaniyetinin zamani vilaştırış yolu üstüde izdinişige yeni tökp koşudu. Cumhur Komünistik Partiyesi, hem de emeliyetini asas kılıçtı çıntırıp, Cumhur halkını yitekleb, Cumhurça sosyalizm yolunu tipip çıktı. Tarih ve emniyet şunu ispatladı, hem de yanımı ilgirlep ispatlaydı ki, biz bu yolda minip doğru kıldık ve oğuşluk mağduk. Şundakla çokum mezmut mağalayımız, yakşı mağalayımız. Biz bu dağdam yolda katli tevrenmeyi davamlık minip, hem özümüzünü terakki kıldırımız, hem dünyayı bəxt yaratımız. Zamani vilaştırış yolunun mukim endisi yok. Özünün maskeledigini en yaxşısıdır. Putin şilip, keşke layıklaştırışı bulmaydı. Her bir devletin öz ekvalığı uygun kilidigan zamani vilaştırış yolu üstüde öz aldığı izdiniştek tırışçalıkı hürmet kılış gerek. Cumhur Komünistik Partiyesi her kaysi devlet partiyeleri bilen zamani vilaştırış kuruluşu tecrübelerini almıştırıp, öz ara örnek ilip, zamani vilaştırışka yürüş kılış yolunu ortak beyitip, öz devletinin halkı ve dünyadaki her kaysi devlet halkıya tehimi yakşı bəxt yaratışını halaydı. Cumhur Komünistik Partiyesi, Cumhur halkını iştipaklaştırıp ve yitekləb, umumüzlük halda ıslahatını çonkurlaştırıp ve içi vitişini kenaytip, dünyadaki her kaysi devletlerinin ortak terakki kılışı ve güllünüşüge yeni tökp koşudu. Növette, ixtisatının dünya velişi bir monçı karşılık küçüge uçurgan bolsumu, lekin tehimi köp hareketlendirgüş küş mevcut. Umumi cihetten karganda, hareketlendirgüş küş karşılık küçünün üstün turudu. Her kaysi devletlerinin içi vitişke ve hemkarlışkı yüzünüş umumi vaziyeti özgergini yok, hem özgermeydi. Cumhur Komünistik Partiyesi her kaysi devlet partiyeleri bilen pikir almaştırışını küçeytip, ixtisatının dünya vilişinin tehimi oçuk, sığdırışcan, umumi menfaatdar, tampon bolgan, ortak payda alıdgan yönünüşü karab ravajınışıga ortak yetekçilik kılışını kağlaydı. Biz halkıra cemiyet bilen birge bir belbağ bir yolunu yukur süpette ortak berpa kılış hemkarlıkını küçeytip, dünyavi öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını ilgiri sürüşkü ortak kış koşup, tehimi köp devlet, tehimi köp halkını terakiyat neticilerden ortak behrlendirişini halaydı. Cumhur Komünistik Partiyesi, çoğun devletteki çoğun partiyaya has mesuliyetini ada kılıp, insaniyetinin bəxt saadetini aşırışka yeni tökp koşudu. Namratlıkını tügütiş, her kaysi devlet halkının ortak arzusu. Her kaysi devlet partiyeleri tırışıp işe aşırıdığan mühim nişan. Cumhur Komünistik Partiyesi'nin 18. kurultayından bu yan, Cumhur hazırki ölçem boyunca yezladaki 98 milyon 990 min namrat ağalının emmisini namratlıktan kutuldurup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasıdaki namratlarını azaytış nişanını müddetten 10 yıl burun işe aşırdı. Cumhur Komünistik Partiyesi, insaniyetinin namratlarını azaytış musabısıge tehimi köp Cumhur layihesi ve Cumhur küçünü təqdim kılışını halaydı. Cumhur, halkıra yukumu takabül turuş hemkarlıkını bütün küçü bilen kollap, terakki kılıvatkan devletlerinin vaksinine erişiş ve kurbu yetiş imkaniyetini aşırıdı. Cumhur, karbonni çok kıymetki yetküzüş ve karbonni nitrallaştırış nişanı doğrusunu bergen vədisini ada kılış için intayın capalık tırışçalık körüstüp, yerşari kelimat özgürlüğü takabül turuş için tehimi zor tökp koşudu. Cumhur, canlıqlarının köpkılıqı əhtinamisi 15. qitimliq əhtinami tüzüşkücü tərəflə yığınını içib,
her qaysi tərəflər bilən dünyavi canlıqların köp xillığını idarə qilish yeni strategiyasını ortaq kengişib, dünyavi canlıqların köp xillığını idarə qilishinin yeni müsabısını ortaq açıdı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Yardım kılgandan kiyin axırğa çıqılay. Məndə yündən bəyəu ba. Şunu pürküp qoysam, üyüngizgə bağıca ağırıq qoyub berdi. Bundaq deyin qoslap mansızın bolmaz. Aləm çox xoşal buldum. Onun bilən yanmı yanmandı. Salqın şamal onun çaşlarını yüzlərimgə uratdı. Onundan kilovatqan ətir hidi meni dəmmədəm məsxuş qılıb, heslərimi uyğutatdı. Biz yazlıq sayahat haqqında paranglaşdıq. O, bul turğulcığı sayahatke bağalıqını soğuk şoğuk bilen sözüldü. Çoğun yoldan çıkıp işki koçu atıldık. Üçüncü koçuğa kegende, idari dervası dek çoğun işikli korunun yendeki işçiye koçu karagan üy aldığı toxtuduk. O, kırıp getdi. İşik aldı turgan idim, teklif kaldı. Bayda tunuşkan yat bir kızın yatıqı kırışke sel xecil bulup korunu bırak kırdım. Meslegim yeşilip ketkendek, tilim kalvalışıp getdi. Öyge kırıpla illaqlı qeyiz kıldım. Öy, işkir taşkırı işki eğizdi. Teşirik öy onun mihmanxanısı hem yatığı boz gerek. Törüge işki kişilik çoğun kırvat. On tırapke üç kişilik safa. Aldığa çay üstüli. Çay üstünün otturusudaki longığa bir dastı soliogül koyulgan idi. Onun yeniğe kim işki avabilen kırım üstülü koyulgan bulup, törlü kırım boyumları rətlik tızıqlıq idi. Safa'nın karşı tarafında Sony markalı 40 işki diyomluk televizor koyulgan bulup, onu üç burçak ağ tor yapışta yapıp koygan idi. Televizorunun yanında rotorunun çırakları dəm-müdəm yenip duraddı. O, oldurup duran depla işkerdeki öy kırıp getdi. Çak kığan avazdın onun çay kaynatmakçı bulup, çöğünün konukkısını baskallıqını pəras kıldı. Tarak kığan avazdın onun suluq çinisi ağallıqını pəmledim. Ayal bombayla bir çögün ve işkicini ilip çıxdı. O işkinci qetim işkere kırıp getip doğru sonkısını kötürüp çıxdı. İşkital yönden beyağının kutusunu tutup man karap durdu. Qeni, ayaq paypaqlarınızın silin. Turupla kaldım. Bayıl tonuşkan kızının aldı da bunda kısam kandaq bolu. Mimi amal, o putumunu körüp çöçüp getdi. Oy, putumuz bekle işip getip du. Bu doğru payda kılamı? Qeni, sınap gömeyimiz mi? O, doğrunu çayqap, birinin kendin yeni birine putumga pörküdü. Doğrunun kansıq burıqı öyünü bir aldı. Demiğim etişip çüşkürüp kettim. Muhabbetin seyğınıp durma neyme? Ayrılıp kettuk, toy mı kıp oldu? O, bar deyinece derezi pärdesini qayırıp, qoğun rağınlı qeylin tügüle küldanı üstelge koydu. İnçiki modandan bir tal çektim. Onun yatığı da ruhsatsızlı tamakı çekinimden sel uyaldım. Tamakını tutaştırıp oğaşka, tilimnin uçudla set boldi dep koydum. O, pervasız halda hiç kısı yok deyince telefonu qarap oldurattı. Bir dostunun avazlıq yollağın salandırını koyup sözleşke başıldı. Onun sözleri tügeydiğen de gelmesiydi. Arni cimcidliq bastı. Saatki karısam 11'ni eşipti. Paypığımni mın tastikeydim. Ayığım patlığan de gelmez. Şuna kendim de sepli hoşlaştım. Öyge gelip bir tatlı hıyal bilen yutkanga kirdim. Ertesi oyunupla telefonga kardım. Bir moncu dostladın uçur kagen idi. Aval ahlalanın uçurunu açtım. Salam miskincan, kandak ahvalınız. Futunuz yeni ağır vatamdı. İşin yenipti mi? Akşam futunuz kara peyran kaldım. Futunuz ak kaçtı işinin özüken o. Менің ұпытым сінің кедек ақ сүзік, чырайлық болған бұл сүші өдәп кеттім. Күлген, хежіл болған чырай ипатысыны қошыпты. Муап құчыр еллап, орнымдың тұрдым. Бұтым еді сәм ағырып, арам бәмеді. Тазлық өй кіріп чықып, башқылағы бір-бірләп құчыр қайтырып әткенден кейін, ақлаланың досла чәмірігіні көрішке башылды. Оның әтеген еллыған мәзмуни мені бәкілі қошал қалды. Әсләш, болақ сүйгі ұқшаш жерін. Салам, Bahar şamlıq oxşaş illiq. Tilek, altınqı oxşaş qimmətlik. Barlıq dostlarının hər bir səhri xoşallıqdan başlansın. Mən bir ömür əsligidək adamını uçuratdım. Onun yendi turğanda xatırı cəmlik illiqlıq yiz qıldım. Bıraq, o mağın təalluq əməsin. Onun yeni da bir ömür manğan güzəlgə amətlə yar bolsun. O meni yazğamıdı. Mendek bir miskin onunla xatır cemlik tuyğusu bir əliyendi mən mu? Memnili yazmışsın, akşam saat 11'nin aşkanda xoşlaşkan idim bu.

Şunundan başlap Ahlala bilen kündi ündidarda netçi uçur yollaşıp, hepte netçi qitim bile tamak yap, bahçede ayınıp optala çıkışıp kaldım. Onun inçike çıraylık parmağıga altın üzük sap koysamla o minin bulattı. Şundaq bəxt peyzin sürüp yürgen küllede 11 yıllık savaqdışım, ağındırım, ablas bilen geni yaydığın işidiğini kötürüp yaptı. Üçümüz taza köngülük oldurduk. Bir çağda ablas iğizini man kartıp ümmelleydi, gəp kımaydı. Ne oldu sana? Bir akibin bağı uçumamdı, dedim. Demisek bu müdi adış. Düşmeyen küldürüp etdar, dost yığıldıp diyen gəp ba. Sana netçi vaqtın dəydəp diyemegen. Geni demisek bu müdi edip turbağışka işkimiz geldik. Sen arlışı atkan ağı kızının kandaklığını bilemsen. Neme? Benim ahla ländemsen? O, men üçüllü yaralgan. Men üçüllü üngen bir tal ahla lə. Tekslerge onun toy təklifi koyuşunu mesle salay edip durgandım. Aldırap getme. Neme? Nem deyin bu? Ablas bilen geni mağın nasiyet kılıp, ahla lədən iraq duruşumdi. Onun kimden ondur üyünü buzgallıkını sözüldü. Beşimga biri bir çelik soğusu koygandak endikip gettim. Neme deydi bula? İştarlı kılıp köremey vatamdı o neme? Cinnin kastı şapdolda da pika etmiğin. Bu işkisten biri onu indeki keltireyle depti de. Dostlarım ketti. Telefonumu ilip işkimiz düşken süratleri toymayı karıdım. Onun külüp durduğun uxuma közleri beni aldımaydı. O közlerge bir ömür karab dursam deyimin. Dərhal sınlıq görünüşünü açdım. O bir sivetti. Sel ötkendinkin avazlıq sözlü şıqıldı. Və sınlıq görüş əbsizlikini etdi. Hojede açığım geldi. Sel durup yatıqıqı bardıqalıqını etib talağı çıxdım. Közünün salqın şamili qazanlarını çürmekti idi. Yolla qazanlıq. Məndək miskin soğuk dömbü kor etdi. Bir besip, işke besip gelip onun ışığını çektim. O, burun kıdakli külüp ışığını açtı. Ve içten şu tonuş bırak, tonuş yiyip demakımı uğruldu. Onun çay koygan kolları sel titrep getti. Çayını koyup bol ışığa kolunu tattım. O, naz bilen kucağımı taşlandı. Onun közleri yumulgan idi. Klas levlerine karıp, ablas bilen geniyinin sözleri yadamga gelip, levlerim 1 santimetre arlık kalgandı özümünü tattım. Omu bir nemeni hiz kılgan bolsa kerek, közünü içip müşiktek sürgülüşke başladı. İhtiyarsız yancığımdan tamakı elip o tutaştırdım. Çay üstünden astıdan küldanını aldım. O, burun kudak kızgın bulmayı kelevat kalıqım haqqıda birden kakşap, meşil tığıl durdu. Tamakının ziyalıqlıqı haqqıdaki video olanı tolu körüp, tamakı çekişini azıldış bilen berge, incik tamakı çekidigan bulup kalan idim. Yeni bir tal tamakı çekip bulup, Küldanını çay üstünün astığı koydum da, onun bilen soğuklu hoşlaştım. Kalamda ablas bilen geni sözləp bəgən, ahlalanın şallaq tarihi kino lindistek ötməkdiydi. Onun kündü səhər yollaydığın salamları bər-bərdən mənlik, bər-bərdən esir idi. Bağlarınqı gül deyirsən gül bax sininki. Xiyalımı güzel sürsən bəx sininki. Xoşal tutsan özünü hayat sininki. Əcir qısan tər töküb osul sininki. Könlü köksün kəngri bolsa cahan sininki. Xeyirlik səhər cinim. Hər bir dəqiqiniz səhərdə güzel və saf bolsun. O nələdin tapıdikin tan bundaq güzel sözlərin. Layıqıda cavab qaytırış üçün bugün mü xeyli həpilişib bir qor söz yazıb, qağınıqa çıra ipadısı qoşb yollu vəttim. Ablas bilen geni yakın ağındırım. Ola man qarsanımaydı. Bıraq ahlala şundaq mı qılam? Mən Onundan heç bir xeyriylikini bayqamadım. Izcil, mulayim, ah gönül, mehriban, kızgın. Geni, muhabbetinin közü qarğı. Hazır sının közün heç nimi kömeydi. Ablas işkimizin közü işen deyse, ablas həmini vaqı sınaydı. Aldırab toy qılman deyme. Vaxt kegende bizini düşünüsən dəb qatıq durdu. Ola minin dostum mu? Elbette, dost deyən dostunun xoşalıqıga qayğısıqı ortaq boludu. Ola minin hoşallıqımını köreme vaqa mıdır ya? Yaq, geni aldıraplarını uçup uçup daydı qaladın emez. Ablas teğimi şundaq. Qanda kılışım gerek? Toğra, vaqıt hemini sınaydı. Mən onu xəbərlendirmeyi durup yatqığı bir bir baqay. Şundaq kısam qandaq bula.
Ой-ой, бұ ішкі адаш менің есиятыны оңтай-тоңтай қылып әтті ғой.

Bir mezgillik arlaşış, düşünüş çeryanı da Ahlalani tolumu yakış görüp kaldı. Onun aydek çırayı, tatlık avazı, mulayim mehribanlığı onu her vakit özüge çelip kıttırattı. O hatta Ahlalani'den turmuş kuruşunu oylaşıp oğan idi. Dəl şüpheydə, ən yıqın dostları boğan Ablaz bilən Ghani onu bu niyetədən tosıp qaldı. Ondaqda, ola nemi üçün bundaq qalıdı? Ahlala, rastıl ola etqandak yaman qızmıdı? Bula qızıq sarla, deyqtanla davamlıq Ədki Radio Jorlu programımızda orlaşdırılğan Pərhat Kazın'nın Küldan namlıq hikayesinin davamıdı bolsın.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programı.

Şiddetlik ilişiş. Tikçer aeroplanın görülgen avazı anlandı. Kıyalıqnan astıdaki önkördün yügürüp çıkan mergen, tokur, araqkeş, sakal, tohu yürek, aşık ve hocayın asmanı kokum sırap karıdı. Tikçer aeroplan kıyalıqnan üstüde bir işki qitim ayınıp uçup getdi. Koşumisi türülgen hocayın çoğunkır kıyalıqı peytip kaldı. Kıyalıqnan yendeki önkördün içini karıcırağla suz yorutup tarattı. Hocayının şerikleri onun ağzıgı tikilip sükut içide oltıratdı. Buraderle, dep kep başıldı uykusuzluktan közleri kızdırıp, kapakları şişip ketken hocayın. Tikuçar aeroplanlarını bu etrapkı kelin karda aşkağın ayvallağı çöp taşlap beriş üçünlük egen oxşaydı, dep oylugandım. Lekin, ola bir neç gündüm bu yan üstümüzden əgip ketmeydiğen bop kaldı. Ekvalga karğanda ola bizni sezip kağanda kılıdı. Şuna, kımmet bahalıq tere, müngüzlani bu yedin dərhal yötkü etəyli. Hocayının sözünü anlayan toxu yürek yığlamsırap titregeli durdu. Sakal, araqkeşki yer astıdan mənilik qarap koydu. Çırayı bir dili tutulgan araqkeş, hocayınğa alayıp qarap, çişlerini qoçurlattı. Orman saxçısı Erkin şehirdeki aksının toy mərikisigi berişki tayarlını batattı. Gettarına tırınştıp oturgan saxçı Cengiz, zerdisi qaynıqan aldı. Hey, akaunan toyda tazı bir gettar çağın battı, adaş, amal qanca, dedi. Sağçı Cüci Erkin'ge közünü kısıp koyup, ''Adaş, mağı toyunun esil araqlarının bire butılgı ağaç gelesene?'' dedi. Dəl şu çağda yatakı ətirət başlıqı Polat aldırıp kırıp geldi. Orman muhafizacıları kıyalıq ətirapı da ətkestçilerin uusu bayqalğalıqını xəbər kıldı, dedi o ciddi halda. ''Adam az, şuna vəzip icra qılışqa Erkin mabarıdu, tez tiyarlı qılınla, hazırlamağımız.'' Erkin talağı çıkıp ketip atkan Polat'nın keyindin alayıp koydu. Cüci bilen Cengiz Erkin'ge yalttıdı qarıdı. Berdala kapıq türülgen Erkin aldıdaki şirən gəzəb bilen muşlap. Ey, mavi çataqını ködün la mı? Akamğa əmdi nememi dəmən? Dedi. Cüci onun könlünü yasap. Bobdu ada şeş kısı yok. Qanda kılımız. Saqçı digenden kün şükken. Aramlıq yok. Akamğa telefon kıp koymam sen. Toğır düşüne. Dedi. Közleri yaşkı dolgan Erkin Cüci'ğa. Arıqın boz koyğına. Dedi. Araq oba Erkin. Dedi Cüci Erkin'nin dolusuğu ırıp koyup. Lekin biz hazır vazip icra kılış aldı da oturumuz, adaş. Şuna arağını kaytıp kagende işçeyli. Bulamdu. Polat, Li Jun, Erkin, Cüci, Cengiz Qatarlıq orman sağçıları atlıq yolu çıxdı. Böyre iştimu, ulağı ageşdi. Appa kar kaplıgan orman arısı ketivatkan, orman sağçılarının atlığı artılgan, kent apallıq çangıla közgü taşınıp toratdı. Kapakları sangılap ketken Erkin, etini gazap bilen divitip, Polat'a arılap alayıp karap, Eğir korsunup koyattı. Karanğı düşüp kağan edi. Altın tağdaki tonuş öy köründi. Cüci'nin yürgü oynap getti. Çünkü ulan isimlik ayalının bu üyde onun könlü düşken kız bar edi. Cüci'nin közleri oynap turduğan, koşma kaşlıq, çaşları yergi tekvide çekristin külki ketmeydiğen bu güzel kızının otudu küyüp kelvatkanıga bir jil bolay dep kağan edi. Altın mu Cüci'nin otlıq közlerden onun jürgede yenivatkan otlanı allaqacan sezip boğan edi. Cüci bugün mu şu güzel kızın hüsnüge qinevelişini könlüge püküp kelvat attı. Polat, söygü otuda püçülünüp kelvatkan bu Moğol səbdişinin könlüdekini tuyup qağandak, ulanın işik aldığı kagende etinin tızgınını tarttı. Keş bop kaldı, attın çüşünla, dedi o saqçılağa. Muş öde azraq nəsiyev alaylı. Orman saqçıları attın çüştü. Altın ödün jügürüp çıkıp, özgü otluq gözlerine tikip turgan Cüci'ni körüp, çekirsige külkü jügürdü. Altın ulanın yalğız kızı edi. Altının dadısı bultur köşkün çükende kelin karının astıdı kağan edi. Orman sağçıları kar astıdın onun cestini tapkanda bu Moğol çarvıcının bedeni taşta ketip ketken edi. Bəxtsizlik oxşırgan bu adamın arzuluk yalğız kızı altın dadısının tonlap taşta ketip ketken bedenini çın kucaklap həsretlik nalı kılganda orman sağçılarının həmisi jığılışıp ketken edi. Şu çağda ola adısından tuyuqsız ayrılgan bu Moğol kızını ketip qağın cəsətdən aran ayrıp alğan idi. Tağının yan bağırğa selingan öyni özünün otluq mehir muhabbeti bilen hər gün elitip durduğan bağırı ellik adısından tuyuqsız ayrılıp, qanıtı qayrılgan kızının açıq nalısı şu çağda kelin qar astıda uxlavatkan altın tağınımı oyğı tübətkən idi. Cüci o qayğılıq küllədə altınğı tüzük zən samıqan idi. Sağçılar şu eçenişlik vaqadan keyin bəxtsizlikke uçurgan bu ailini taşlıp etmey, vaxtı da yoxlap, tulqalgan anı bilen onun yalğız kızının halıdan devamlı xəbər elib durdu. Qayğı tumalları tarqıgan küllənin

de piğlam sırada hocayım. Ne mi desen şunu bir ay? Harak geç kakaklap külüp getti. Onun çırayı bırgılı sürlük tüs aldı. O koladaki bıçakını igiz götürüp, he, çenen tatlı kokşumam da, gepen rast basa, yinandaki yakutlarını tez çıka. Bulmasa hazırlık alanından ayrıldı sen. Dep var karadı. Hocayın koynuğa iştik kol saldı. Bıçakını götürüp durgan harak geç, ihtiyaçallık bilen kendine çekildi. Hocayın koynudun kırlaşıp ketken bir küçük haltını çıkarıp, titrep durgan kolları bilen harak keşke tanıdı. Fukam, halığınağını ilip, kağını man kaytırıp bəgin, dedi. Haltını kolga ağan harak keşinin çırayığı külge yamır edi. O kırk haltını koynuğa selip la, on taraftaki cirağı seyirlip çüşüp ketti. Çırayı sürlük tüs algan hocayın, hey eblağ, tohta! Dep toğlığınıca özünü kar üstede yatkan mıltık tarafka attı. Böyle işte, kar üstede ömlep ketavatkan tokurni puçkıkıdan çişlep onu mandırmadı. Egiz ciradan çüşkende sol kolu zahmlengen harakkeşinin koludaki piçak muzdan üstüge çüşüp yirakı seyirlip getti. Kolunun ağırkığı çidiyalmay kalgan harakkeş piçakını mı anmastın, kelin karının üstüde bütün küçünü işkiselip orman tarafka karap kaçtı. Onun kulkuğu tuyuksız hocayının vehimilik avazı anlandı. Hey eblak tohta! Dep vakırdı hocayın küçünün barıca. Tohtu musan itim itimem! Harak geç meniştim tohtap iştik kendine buraldı. Ve ciranın üstüge köz jögürdü. O hudunu yokatkan hocayının özünü mıltık bilen nişanı ilip durgalıqını gördü. Harak geç jiraktaki muz üstüde yatkan piçakı elen bilen karap istep piçirledi. O ciranın üstüde özgün mıltık tanılıp durgan hocayınğa gazep bilen kolunu şildip ''Assan atmam sen iştinin küçüge nemişka karap dursan?'' dep vakırdı. Harakkeşinin kulkuğa mıltıqının pan kılıp etilgan avaz anlangan dek boldı. O, meydisinin tutkunuca kar üstüde güp bedeşi kıldı. Onun közleri kirelişke başladı. O, yıkılgan muz üstüge kip kızıl kan yamırdı. Harakkeş, titirep durgan kolları bilen, koynudun kanğı buyalgan kırık altını asta elip, meydisinin üstüge koydu. Ve onun ağızını tesdikte ecip, yalıldap durgan yakutlarının arasadın, yoğan bir tal yakutunu ayrı aldı. O, özünün kini bilen boyalgan bu yoğan yakutni yumulup ketip atkan közlerge yıkılaştırdı. Onun çırayda sus külkü peyda boldı. Onun yaştamçıları tökülü atkan közlerge hoşnusunun kol sozup, külümsürep durgan çıraylı kızı gılbal körüngendek boldı. O, bir çağlada kıyalıqnın yenideki taşlanın arıstın tipi olgan bu yoğan yakutni keçkündüz estin ketmeydigan şu güzel negarının kolugu tutkuzup, muradığı yetmekçi boğan idi. Bırak könlü karı mergen bilen ciranın üstüde mıltık tutup durgan abu kanhor hocayın onun muradığı yetküzmeydiğen boldı. Tügedi. Hemisi tügedi. O emdi hoşnısının o güzel kızını mengüyü körelmeydiğen boldı. Çırayı tatırıp getip atkan harakkeşinin levleri titirip, bedeni bir silkinip, közleri bir noktada getip kaldı. Harakkeşinin kar üstüde medirlimay yatkalıqını körgen hocayın özni ciradın peske attı. Bir puteye zahmelengen hocayın, harakkeş yatkan caygı karab, ceninin barıcı ömeleri. Oktegip ceniden ayrılgan harakkeşinin sakal baskan yüzleri soğukta bir demdülü kükürüp karadap ketken idi. Onun yaşkı dolgan közleri bir nıqtıda kitip kağan idi. Koladaki kırık altıdan tökülgen yakutla üstüne muz kaplıgan kar üstüge çeçilip ketken idi. Onun uçuk alkanı da yoğan bir yakutu yalıldap turatdi. Harakkeşinin cestini körüp korkup ketken hocayın, aldı bilen onun muzlap ketken uçuk alkanı da turgan yoğan yakutunu kılığı elip yançıkıgı saldı. Andın muz üstüde çeçilip yatkan yakutlani ömülep çürüp yığışkı başladı. Lijün yarlangan polatni ve kılığı koyzi silingan mergen bilen tokurni, tere, müngüz besilgan çanığı silip kıyalık tarafkı karap maldı. Çanğı bilen ciranın yeniği kelgen erken bilen Juchi, ciranın astıdaki kar üstüde sonaylınıp cimcit yatkan harakkeşni. Onun yenide turgan mıltıqni. Muz üstüde ömülep jürüp çeçilgan mervayetlani jığıvatkan hocayinni kördü de özlerine derhal cirağı attı. Erkennin bir puti kar astıdaki arçığı kattıq deyip tılınıp ketti. O ağır kazabığı çedi almay, zahmelengen putini çın tutkun içe kar üstüde domulap ketti. Juchi koynadın derhal bir ahlüngünü çıkırıp, Erkin'nin jırtılıp ketken iştindin körünüp durgan yarısını çın tandı ve onun putadaki çangısını yeşev etdi. Ciradın çüşken işki korallıq sakçını körgen hocayın kiçik kırık altını koynığı derhal tıkıp, mıltıqını kötürgenice aldı tereptiki ormanıgı karap kaçtı. Onu çangı bilen koğlap ketip atkan Juchi, ''Nege kaçsan? Tokta! Kuralını taşlap teslim bol! Keç putalanmaysan!'' dep vakarı deyip.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi müsabede ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişti.
6: Topni 4 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki senle buyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Men bir tamçı su.
8: Men mo bir tamçı su.
7: Men süpsüzük eriğden keldim.
8: Men pakı su ambırdın keldim.
7: Güllükte güllerini soğuramam.
8: Cümekni çın etmep bu. Men evrez yolu ikip gettim.
7: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
8: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip gettiğin kapkarı siyah kokşap kaldım.
9: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplık.
10: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
0: Ali Canapla samimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canapladır.
10: Ali Canapla yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıq Allah, Ali Canapladır.
10: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydıq Allah, Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, Kemter Ali Canapladın buluş, Cungoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
11: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
12: Ne
4: ھەم بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
11: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەيلا دەپ قالدىم.
2: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟
0: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جايىنىڭ سۇ تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلىنىپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.

0: Yenli yeterlik tamak yemisiniz, ozuqluq yetişmese, bütün bedeniniz mağdur sızlanıp, metabolizm nisbeti tekimi düvelip gidiyordu. Mundaq çeytkanda siz keçide uxluğanda mı energiyanı burunqıdan az sərp kılısız. Bunodun başqa hareket kılganda kündelik energiya sərpiyatıgı salqaraşqı bulmaydı. Energiya sərpiyatı 3 çeyat keşiltildi. Biri asasi energiya sərpiyatı, yani biri yemekliknin ısıqlıq efekti, yani biz tamak yegende sərp kılgan ısıqlıq mıqtari. Xata anlamadınız, biz bir tarafdan tamak yegeş, bir tarafdan ısıqlıqmı sərp kılımız. Yani biri hareket sərpiyatı. Hareket sərpiyatı mı iki kısımgı bölündü. Biri aktif hareket sərp kılgan ısıqlıq mıqtari, yani biri ansız hareket ısıqlıq mıqtari sərpiyatı, yani kündülük hareket sərpiyatı. Biz yugürüş, sul oynaş, su üzüş qatarlıq anlı qaldı kıldığan hareketlerini aktif hareket dep ataymız. Öy işlerini kılış, iş beceriş, paranlışış, putını tıtırtış qatarlıq hareketlerde sərp olgan ısıqlıq mıqtari, kündülük pahaliyetlerde sərp olgan hareket mıqtari hesablandı. Bəzi biz aktif hareket kılgandın ki, kündülük hareket sərpiyatımız az işi mümkün. Eğer bir günlük energiya sərpiyatını öldürsək, gerçi ətigelik dərs vaxtıda sərpiyatının köp olsunmu, lekin hareketin kiyinki kündülük energiya sərpiyatının burunqıdan az buluduğalıqını, bütün günlük energiya sərpiyatının burunqıya oxşaş buluduğalıqını baykaymız. Toluqlaş psixikisi sizini 5 gün oruqlutuduyu, yani 3 gün səmir demiydi. Bu oruqlaş çariyanda kəmboz bulmaydıqan rol oynaydı. Yakında bir dostumun dostlar çemberge yollayan semizliğimden təşvişlenip, işim titildab, terik kek pop kaldım. Lekin oruqlaş için oylasam da tükşip gitmeyen diyen sözünü görüp kaldım. Nurgun dostlarının oruqlaş patkı petip gelip kutlanmayı vatkalıqı işin hemen. Aldı bilen, biz şunu bilişimiz gerek ki, semizlik hergiz salametikti çatakbarlıqı vekili kınmaydı. Bizning teximi ko'ngil bildig'inimiz semizlikdan kelib chiqqan 3 yuqori, ya'ni yuqori qon shakari, yuqori qon miyi, yuqori qon besimi. Bu semizlan asosiy yurak qon tumor va metabolizm xarakterli kasalliklarga kirib tarqaladi. Agar semizlik yoki og'irlik eshib ketish sog'lomlik masalasi, ya'ni diabet kasalli, yurak qon tumor kasalliklari qatorliklarni keltirib chiqarsa, yoki siz zilva badanga ega bo'lishni o'ylasangiz, undaqda o'riqlashning maqsadimi hozirgi o'zingizni inkor qilish bo'lmasligi kerak. Aslında sağlam buluş en doğru idiye. Mən əzəldən köpçülüklerin kançıcın oruqlaşını nişan kılışını tavsiye kılmayım. Oyla peyqan, siz kançı ketim oruqlaş nişanınız giyitəlmi gəldiğiniz üçün oruqlaşdan vazgeçtiniz. Ya ki, eğirliğiniz 5 gün kemiyip ketkerlik üçün özünüzü bir vaxt samavar şorpısı bilen mukabatlap, neticede yenə 3 gün səmirip ketken vaxtlarınız mı boğam mı? Biz maddi baylıq mol dəvirde yaşavadımız. Hər xil esil tamla ve elan sözlerinin ezik duruşuğu duş kelimiz. Biz bu yemeklik rastalı ehtiyaclıq ya ki əməsikimizin hoşar buluşumuz gerek. Bir təkşürüştün bay kılışca, qıtıq bizden inçik işlengen şekerini qubul kılışımızdaki asaslıq mənbələnin biri bu qalın. Şuna nəzirimizde soğudigarlar bizden körüşümüzde ümit qığan təşviqat sözüge əməs, belki objektiv ozuqluq tərkibi cədvilge və material tanışış cədvilge qartışımız gerek. Onun başqa yana izcil oruqlayalmaslıqınız vitaminin kəmlikidin buluşu mümkün. O bosumu bir türdeki vitamin kəmlik. B türdeki vitaminler ailesindeki köp kısmı bedende koinizm rolunu oynayıp, energiyanın madde almışı içeriyende intayın mühim rol oynaydı. Vitamin B1 asaslığı glikozdan faydalanış ve bedendeki energiya metabolizm bilen zic münasibetlik. Vitamin B2 ve B6 bedendeki yağının metabolizm içeriyende mühim rol oynaydı. Onun başka köp kıl B türdeki vitaminlerin hepsi maslaşıp rol oynaydı. Kaysı kem olsa energiya metabolizmi tosal qoğuşturuşu mümkün. Energiya metabolizmi tosqılıq uçursa, oruqlaş texmi qeyirlişidir. Şuna inç kişilengen karbon su birikmelerini liyab, ya ki asasıq tamak yemeyi oruqlavatkan dostlar belkim, bir türdeki vitamin kemlik səbəbidin oruqlaş qeyinli toxtuğan buluşu mümkün.
1: Buradar, siz bu beyxatarlı kalpın nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıxta, bununla taz günəlmedim.
1: Bu beyxatarlı küçün əməs mi?
2: Ek avarçılıq kendip çö, çeçimini bayılı yasap kantem. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlı kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı mes mi? Oyla peyne, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirit mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlık kalpıqını doğru kiyibilin. Bexatarlık kalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, bir neçə gün oxşaş bir tamaqni yesək zerikib qalımız. Əməliyyat şunu isbatladı ki, məyli qançılık yeyişlik mol qorumu bolsun, fəqat oxşaş nərsi bolsa az digəndə 2 gün. Köp boğandı.

0: bir haftada adam zerikişke başlaydı. Lekin hayvanlar qaraydığan bolsaq, ular zerikmeydi. Kalanı misal qalsaq, her günü oxşaş ot çöp yeydi. Lekin birer gün yeb zerikip kettim demeydi. Bu neymiş için? Belki bazı bir oxşumğan ağında sozup möreşleri arqılıq, yigiz kemigelikini işbadilaydı gandı. Ozuqlık noktasından elip etkanda, köp kıllaşkan yemek işmek bedenge ihtiyacılı qarxıl ozuqlıqı erişinin birden bir usulü. Şuna atanımız bizge kişikimizden başlapla tamak tallınmasıq doğrusu da tərbiye berdi. Əməliyyatı mutlaq köp sanik ayvalladı mı, yeb zerikiş alamətleri körüldü. Bunun səbəbi, birliqil yemeklik bedenini toluq ozuqlıq bilan təmeli yemeydi. Bu vaqtta çoğ miğnide şu xil yemeklikke nisbətən bir xil bezarlıq duyğusu payda buludu. Hayvanlar mı insanlara oxşaş bulup, birli xil yemeklikte ozuqlu yetişmigelikten tamak tallaydı. Fakat olanın işbadilash usulu anca oxşumaydı. Bazıları naid roşan, bazılarını asallıqca sezgilib olmaydı. Təşhir işlədən məlum buluşca, bir xil yemeklik yedigan hayvanların içində göçxur hayvanlar ən köp uçuraydıgan bulup 63%-ni. Otxur hayvanlar 32%-ni igiləydikən. Arlaş ozuqlandıgan hayvanlar aran 3%-ni igiləydikən. Onun üstüge hayvanlar yeni yemekliklerini təşəbbüskarlıq bilən sınab baxmaydıkən. Bunun başqa nurgun hayvanlarının yemek içmek adetini kişiler asallıqca sezilmeydi. Məsələn, daladaki göçxur hayvanlarını elib etsaq, gerçi ola her qitimde bir lıqıl canlıqını olab isim o, lakin olanğan şu canlıqının bədindeki oxşaş bulmağan orundaki ozuqluq maddalarının parqımı oxşaş bulmaydı. Göç tərkibi de mol aksılba. İşki əzalada yağ ve vitamin köp. Göçxur hayvanlar eğer olcunu pütülle yevese, onun kubul kılalaydıgan ozuqluqı bizden təsavvurumuzdikiden köp buludu. Otxur hayvanları kesek, dalada yaşaydıgan otxur hayvanlarına nispeten ot çöpünün türkü yep zerikmeydi.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
2: Mence uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minanç açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yanlı açarçılık içinde durvatıdı.
4: Baba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
1: Şundaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəyə?
1: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa Yağ deyli.
0: Asalı uyqusuzlanan nurgun kişi, yemek içmek uyku bilen münasvetlik mi? Yaxşı uxlaş üçün yemek içmekni qandaq orulaşdırış kerek deb soruşudu. Bu, haqiqatan bir yaxşı sual. Yemeklik tərkibidiki ozuqluq tərkiblər uyquğa haqiqatan təsir görsətishi mümkün. Aqsilni köp isə asan uxluqlu bolamdı, yoki karbon su birikmələrini köp isə asan uxluqlu bolamdı. Köp nərsə yegəndə sıxlıq miqdarı yuqurraq bolsa asan uxluqlu bolamdı, yoki az nərsə yeb sıxlıqdı azaytqandan kin asan uxluqlu bolamdı. Töndə bu haqda köpçülükə qısqaça düşəndiriş berib ötək. Yağını köp yegəndə ümumi uxlaş vaqtı az yeb ketishi mümkün. Көп қысым тәтқиқатлардың байқылышча майны көп егенде умуми ұқлаш вақты азлап кетиши мүмкін екен. Мәсәлән, төлтімізде 2000-дан артық адамға қарата қылынған ізқоғлап тексеріштің байқылышча яғның қабыл қылыныш мақтарының жоғары болуы ұқлаш вақтының қысқарышы билан мунасабатлы екен. Майны ең көп қабыл қылған кишілерде һәр күні ұйқы 7 сағатқа жетмейдіған әхвал асылы көрілді екен. Әмма майны аз қабыл қылған кишілер 7 сағаттан 9 сағатқа ұйқылай алады екен. Çətəl tədqiqatçıları 30 yaş və yaşanğanlar arasındakı tədqiqatlarda mı müşnün oxşaş əhvalını bayqağan. Yəni, may, xolesterin köp qıbıl qılınsa, uxlaş vaxtı qısqı bolad ikən. Semizlərinin uxlaş vaxtı bir qədər qısqı bolad ikən. Bu, bəlkəm, yuqur maylıq yeməkliklərini yaxşı görüş bilən münasibətlik buluşu mümkün. Onadan başqa, mayını qobul qilish vaqtimi naiti muhim bo'lishi mumkin. Tadqiqotlardan bayqilishcha, kechki uxlashdan burun yuqori maylik yemaklarni iste'mol qilganda uyqu sifatiga texnik cho'ng ta'sir ko'rsatib, uyquga kirishish vaqtini uzartib, ko'z zarkiti tez uxlash vaqtini azaytib, kechida uyg'onish vaqtini oshirib yetadi ekan. Kechda tarkibida triptofan mo'l bo'lgan yemaklarni yeyish uyquga foydali bo'lishi mumkin. Tadqiqotlardan bayqilishcha, yuqori GI'lik yemaklarning oldingi sharti ostida oqsilning qabul qilinishi eshib ketsa, uyquning davomlashish vaqti qisqarib, uxlashdan burun va o'rindan turgandan keyin to'liq uyg'onish nisbati o'rlab, oson uyqusi kelmaydi ekan. Bu shuni eskertiduki, atiganda oqsil qabul qilish uyg'onishga foydali. Biroq, kechda oqsil qabul qilish uxlashdan burun kayfiyatni ruhlantirib, uyqusi kelmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Triptofan uyqu

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından bu yan linfa hücreyirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücreyirlerim bekle acizlap getti. Bakteri

Balısının cigırını almıştırışka ciddi muhtaç bulganda, başkalarının cigırını setebilişke bulamdı. Aldı bilen bu vaktiki delo misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın hizmetlişi Yuepeng bilen hotini Luoyen'nin oğlu Xiaohai kiçik vaqtıdıla eğir jiger kesili gripta bolgan idi. Xiaohai'ni kutkuzuş üçün jiger köçürüşke doğru keletti. Bırak şunca uzak kütüpmü maskeledigan jiger tapalmidi. Yuepeng erhotun oğlunun kesel karıvdıda kesellik azabının jini tumşkığı kilip kalgalıkını körüp tıtıldap ketti. Bir ketim, Wang Xiaoqiang doktorxanaga Xiaohai'ni yokluğulu barganda, Yuepeng karangu bazarda işki azaz setip alğılı boladıqalıqını anlıqalıqını. Oğulunun jinini saqlap kiliş üçün bahas kınmet bolsumu setip ilişki erzidiqalıqını. Şunu üçün tın tınlap baksı boladıqan bolmaydıqalıqını etdi. Wang Xiaoqiang derhal, ergiz onda kılmaq, jideliş vatqalıqınızını bilemen. Bırak, kanunda Adem bedindeki azalarını elip setiş menni kılınıdı. Bu hıl kılmış kanuğu kılap dedi. Wang Xiaoqiang'ın degeni doğru mu? Yuepeng oğulunun jinini kutuluruş üçün başkalarının azasının situası bulamdı. Bununla bunda kanun çentisi verildi. Yuepeng onda kılsı bulmaydı. Adem bedindeki azalarını elip setiş kanundaki belgilimi kılap. Bunun karta çokum inik tonuştu buluşumuz şart. Adimilik izzeti noktasını alganda her bir tabi iginin bedini hürmetliniş gerek. Eğer Adem bedindeki azalarını elip setiş menni kılınmısa, zor paydının kızık duruşu bilen insan tabiatidiki rezillik çeksiz zorayıp, Adem hayankeşliki zoravallık katarlık cinayı kılmışla edep getidu. Şunu üçün ehtilep kanun desturda Adem bedindeki azalarını haksız iyanı kılışkıla boludu galıkı. Adem bedindeki hüceyre, tokulma, azalani ve cesetni her kandak şekilde elip setiş menni kılındıgalıkı inik belgilengen. Adem bedindeki her kandak hüceyre, tokulma, aza, ceset, Adem bedininin mühim teşkili kısmı. Adem bedindeki özgürüşcan cisimni mu soğudu obikti kılışkı bolmaydı. Bunun için şunu körübilişki boludu ki, Adem bedindeki her kandak hüceyre, tokulma, azalani ve cesetini elip setiş kanunu kılap. Onun üstüge elim setim herkete küşke iyemez. Şunun için, Yuepeng oğulunun cinini kutulduruş için karangu bazarının Adem bedindeki azalani setivası bolmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilap Kanun Destoru'nun 1007. maddesi de mundaq belgilengen. Adem bedenindeki öceyre, tokulma, azalani ve cesetini erkandak şekilde elip setiş menni kılınıdı. Aldan kıtarmaktaki belgilimi kılap elim setim erkete küşke igip olmaydı. Aza köçürüş teknikisi bimarlığa bəxt ataklış bilen bir vakitte Adem bedenindeki azala soğudusunun kar kesip zencirini peyda kıldı. Menpetnin kısık duruşu neticesi de Adem bedenindeki azalani elip setiş kılmışı çeklensi mu toxtap kalmadı. Maya cihetini alganda Adem bedenindeki azalarını elip setiş, Adem bedenindeki azalarını tavar orundu körgellik. Adimilik izzetini zor çekte depsendi kılgallık bulup, icdimai ahlak karışığı kılap. Tabi iginin hayatlık izzetini kodaş üçün, Ehtilep Kanun Destoru'nun 1007. maddesi de Adem bedenindeki hüceyre, tokulma, azalani ve cesetini her kandak şekilde elip setişinin menni kılınını kalıqı. Belgili mıxılap elim setim herkidinin küşki iyi emesliki belgilengen. Bu madda devir terakiyatının ihtiyacı uygulayış bilen bir vakitte sot emeliyetinin ihtiyacı asasen Ehtilep Kanun Destoru'nun adimilik izzetine ehmiyet bir dağılıkını gövdelendirdi.

0: Optimalni oriyatga berish odamgarchilikka orqasidagi qonuniy sababdir. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Optimalni oriyatga berish odamgarchilikka orqasidagi qonun hisobati. Kundalik turmushda urug' tuqqan do'st-birodarlar orasida optimalni oriyat elib minish odatki ish. Ammo optimalni oriyatga berish odatki odamgarchilik aloqasi emas. Qatnash hodisasi yuz berib qalsa, optimal egasi axtalab to'limi to'lash, sug'urta to'limini rad qilish, hatto jinoiy ishlar javobgarligiga surishtirilish qatorliq ko'p xil qonun xavf-xatarga duch kelishi mumkin. Yaqinda muxbir Urumchi shahridagi ko'plagan sud mahkamasini ziyorat qilib, aloqador delolarda ba'zilarining tekshirish majburiyatini ado qilib, bir tiyinmi to'lam to'lamaganligi, ba'zilarining aniq bilib turib qasdan qilib necha 10 ming yuan to'lam to'laganligi, yana ba'zilarining qatnash vositasining nomor taxtasi yo'q bo'lish, normadan oshirib yuk bosish sababidan hodisa sodir qilg'ich bilan jazoga tortilganligini payqadi. Avtomobil egasi tekshirish majburiyatini ado qilsa, javobgarlikni ustiga elishi hojatsiz. Shahar aholisi Rofamillik avtomobil haydab piyoda ketayotgan Wu Familik bilan so'qilib ketib, Wu Familikning 10-darajalik miyib bo'lib qelishini keltirib chiqargan. Qatnash boshqurish tarmoqi Rofamillikni to'liq javobgarlikni ustiga oladi deb bekitgan. Tekshirish orqali Rofamillikning kuchga ega pravisi borligi, avtomobilni uning oriyatga elib kelganligi, Optimobil rasmiyati ham sug'urtasining to'liq ekanligi aniqlangan. Urumchi shahri Tudunxabar rayonlik xalq sud mahkamasi sud qilib bundoq qargan. Optimobil ishlatuvchi Rofamillik to'lam javobgarligini ustiga oladi. Optimobil egasining o'zida xatolik yo'q. Qonun bo'yicha ortiqcha javobgarlikni ustiga elishning hojati yo'q. Haq talab qonun dasturidagi belgilimiga asosan optimobil egasining avtomobilni oriyatga berishda xatoligi bo'lmasa, javobgarlikni ustiga olmaydi. 7-ayning 22-chi kuni Tudunxabar rayonlik sud mahkamasi Tudunxabar xalq sudining boshlig'i K. Yuan Yuan mundaq dedi. Oriyatga berishdan burun jazman avtomobil ahvolining yaxshi, avtomobilni oriyat olguvchining kuchga ega pravisi borligi ham haroq ichib avtomobil haydash qatorliq ahvollarning yo'qligini muayyanlashtirish kerak. Qoyun-yuan kang motorli qatnash vositasi egalariga shuni eskartiduki, agar haqiqatan ijariga, oriyatga berishga to'g'ri kelsa, asosiy tekshirish va diqqat qilish majburiyatini ado qilishi kerak. Undaq bo'lmaganda, munosib javobgarlikni ustiga elish xavfi mavjud bo'ladi. Avtomobilni kinishkisi yo'q do'stiga oriyatga berib, hodisa yuz berish. Men avtomobilimni do'stimga berib, u avtomobilni daraxtga soqitibdi. Yaqinda shahar aholisi Javxonimning inkas qilishcha u omiroq avtomobilini pravisi yo'q do'sti Li xonimga qo'l mashqi qilishga berib turgan. Qarshi taraf avtomobilni haydab daraxtga soqilib, avtomobilning og'ir ziyonga uchrashini keltirib chiqargan. U Li xonimdan avtomobil remont haqqi uchun 30 ming yondan ortiq to'lab berishni talab qilgan. Qarshi taraf turli bahonalarni ko'rsatib, aplab-saplab o'tkazib to'lam berishni rad qilgan. Javxonim da'vo orqali hal qilmoqchi bo'lgan. Buningga qarata Shanghai shahri Jintianqing advokatlik o'rnining advokati Yuanbo mundaq bildirdi. Javxonim bayon qilgan ahvoldan qaraganda shofer Li xonim asoslik javobgarlikni ustiga oladi. Lekin Javxonimning avtomobilni kinishkisiz odamga oriyat berishidimi belgilik xatolik bor. Ilgirki hukm o'rnaklariga asoslanganda sud mahkamasi Javxonimning barliq da'vo talabini qo'llamaydi. Uning o'zining xatoligi uchun qisman javobgarlikni ustiga elishiga to'g'ri keladi. Chunki avtomobil egasining haydovchining salohiyatini tekshirishdan iborat qonunda belgilangan majburiyati bor. Yuanbo mundaq deydi. Qarshi tarafning pravisi yo'qligini aniq bilib turib yoki bilishga tegishli turuqliq yanada oriyatga bergan bo'lsa, munosib to'lam javobgarlikni ustiga elishiga to'g'ri keladi. Shaxsiy avtomobilni ijaraga berib ziyonga uchrash. Shahar aholisi Jianghai to'rda avtomobilni o'tkazib ijaraga berish kasbini qiladigan Lilo bilan aloqalashib kuniga 1200 yuandan bir shaxsiy avtomobilni ijaraga olgan. Aslida Lilo kuniga 700 yuan bahoni bilan avtomobil egasi Wang Taodan bu avtomobilni ijaraga olib, ham avtomobil ijara to'xtami imzolab, orqadan Jianghaiga ijaraga bergan. Jianghai safar jarayonida yo'lga muz tutib ketganlikdan Yonga teyilib daraxtga soqilib, avtomobilning og'ir ziyonga uchrashini keltirib chiqargan. Lilo Canhay'a avtomobilini sörütüp aparıp remont kıldırışını etkan. Hem Canhay'a eğer soğurtu şirketi sorsa dostumun avtomobilini ariyet algan deyişini agahlandırgan. Lekin Lilo soğurtu aldamcılıkı kılgan, dəb guman kılınıştın ənsirip soğurtu şirketige əqiqi əhvalini bayan kılgan. Soğurtu şirketi mundaq cevap kaytırgan. Avtomobil igisi Wang Tao avtomobilinin işiltiş xarakterini özgertip, soğurtılangan motorlu katnaş vasitasının xatarlik dərecesinin körnerlik eşip ketişini keltirip çıkargan, hem de soğurtçıga vaxtıda uxturmagan, tölem berilmeydu. Wang Tao 110 man yuandan artıq avtomobil remont haqqını özü töleyenden keyin, Lilo bilen Canhay üstüdün sot məhkəmisi dəva qılıp, türlik ziyalları üçün 220 man yuandan artıq tölem berişini tələb qılgan. Ürümçi şehri Midong rayonluq xalq sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qargan. Toxtamnın nisbilik prinsipi əsasən Lilo Rimo taqqi həm avtomobil qiyməti ziyinini töləb berişi kerek. Lekin Canhay öz işiltidigan avtomobilni icarəgə berişki işlətgan. Özüdə bəlgili xatalıq bar. Axırda sot məhkəmisi Canhay Rimo taqqının 30%-ni özü üstüge eliş, Lilo 70%-ni özü üstüge eliş toğırsada hüküm çıxargan. Lilo hükümge kayıl bulmay narazlıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkəmisi əsli hükümünü küşkə iyi qılğan. Velisbet ariyetki ilib, maliyet küsüb, adamın ölüşünü keltürüb çıxırıb, cinayi cavabkarlıqını

Hürmetlik radyo anlayıcılar, tümünde bir kıviliş hakkında birkaçça kanun saatleri söz etmemiz. Kandak şartki maskeledigen balını bir kıviliş kıboludu. Tümündeki Kur'an mıgiyetmi gelleni bir kıviliş kıboludu. Birinci, ata anısının yetim kalgan balıla. İkinci, öz ata anısı tepilmeğen Kur'an mıgiyetmi gen balıla. Üçüncü, öz ata anısının alayda kıyınçılıkı bolğaşka bakalmağın perzentle. Turmuşta kıyınçılıkı eğir bulup balını bekşik kurbi etmese başkalarının bekivleşik berişki bulamdı. Alayda kıyınçılıkı bolğaşka öz balısını bakalmağın ata anıla bakturgucu bulalaydı. Öz ata anısının alayda kıyınçılıkı bolğaşka, meselen öz ata anısı eğir kesel ya ki ixtisadi kıyınçılıkı eğir katarlık ehvallığa bulup, perzentlerden bakalmağında Kur'an'ı yetmeyen perzentlerinin bir kışkı bersi boludu. Vesi yetim balını bir kıvilişki berişte bir kış mecburiyeti bakış koşulmasa kanda kılış gerek. Vesi yetim balını bir kıvilişki berişte bir kış mecburiyeti bakışının makulukını ilişki gerek. Bir kış mecburiyeti bakışı bir kıvilişki berişki koşulmasa vesi vesilik mecburiyetini davamlık ada kılışını halımsa kanun boyunca başka vesi belgeleş gerek. Ata-ana bir taraf öz perzentini bekvilişki bersi bulamdı. Ata-ana öz perzentini bekvilişki bermekçi bolsa, işkisi birlikte bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. Ata-ana öz perzentini bekvilişki berişte, işkisi birlikte kengişip bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. 25 yaşlık kuramığı yetken kişi bekvalıgıcı süpütüde perzent bekvalısı bulamdı. Bekvalıgıcı tövendeki şartlarını tanla hazırlayışı gerek. Birinci, perzentsiz buluş ya ki birli perzentli buluş. İkinci, bekvalıgıcını bekiş, terbiyeleş, koğdaş ıktidarı buluş. Üçüncü, tibabette balı bekvalısı bulmaydı deb karıldığan kesili yok buluş. Törtüncü, bekvalıgıcının sağlam üsüp yetilişiği paydasız bulgan kanunu kılıp cinayet hatırısı yok buluş. Beşinci, 30 yaşı toşkan buluş. Bekvalıgıcı yukarı şartlarını tenle hazırlığandıla perzent bekvalısı buludu. 25 yaşlık kuramı yetken kişi inik ki yaş çeklimisi uygun gelmeydi. Şuna perzent bekvalısı bulmaydı. Ata anısının bekiş iktidarı durup perzentlerinin başkalarının bekvalışığı bersi bulamdı. Alayda kıyınçılıkı bolğaşka öz balısını bakalmağan ata-anla bakturgucu bolalaydı. Lekin, üç evlat içindeki bir boğun şerem kandaş tukununun balısını bekvilişte, alayda kıyınçılıkı bolğaşka öz balısını bakalmağan ata-anla doğrusudaki çeklemeye uçurmaydı. Perzentli bakışıyla başka balılarını bekvalısı bulamdı. Perzentli yok bekvalıgıcı iki balı bekvalısı buludu. Perzentli bağ bekvalıgıcı birli balı bekvalalaydı. Yetim bala, kuramı yetmeyen meyip balıla, ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan, öz atağınız tepilmeğen, kuramı yetmeyen balılağını bekuvelişte yukırkı çehlimeyi uçurmaydı. İki balısı durup, yani yetim balı bekuvası bulamdı. Yetim bala, kuramı yetmeyen meyip balıla, ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan, öz atağınız tepilmeğen, kuramı yetmeyen balılağını bekuvelişte, bekuvalgıcı perzent sanının çehlimesi uçurmaydı. Boytakla yat cinsindeki perzentlerini bekvalsa yaş çehlimisi bağ mı? Cörsü yokla yat cinslik balı bekvalmakçı bolsa, bekvalgıcı bilen bekvalınguçının yaş periki 40 yaştın yukarı buluş gerek. Ögey atana özünün perzenti durup, yani ögey perzent bekvalsı bulamdı. Ögey ata ya ki ögey ana ögey balısını öz atanısının makulukını ilip bekvalsı buludu. Hem de öz atanısı alayda kıyınçılıkı bolğaşka bakalmağan perzentle. Alayda kıyınçılıkı bolğaşka öz balısını bakalmağan ata-anla. Bekvalıgıcı tenla hazırlaşık teyişlik şartla ve bekvalıdığan perzent sanının çehlimisi uçurmaydı. 10 yaşlık balının makulukunu almay durup ata-anla onu bekvilişki bersi bulamdı. Bekvalıgıcı bekvilişte ve bekvilişki bergücü bekvilişki berişte iki taraf ihtiyari bolişi lazım. 8 yaşından aşkan kuramı yetmeyen balını bekvilişte, bekvilin gücünün makulukını eliş gerek.
Ата-ана 10 яшлык перзентини бекилишке бермекчи болганда, унун макулугун элиш керек. Бекилиш мунасибети орнотуш үчүн тизим түш керекми? Бекилишта наия дарежеликтин жогору халык өкмөтүнүн халык иштери тармагына тизим түш лазым. Бекилиш мунасибети тизимге элинген күнүдөн башлап орнотулат. Өз ата-анасы типилмеген, курамы жетмеген баланы бекилишта тизимлогучу халык иштери тармагына тизимлаштын мурун Илан чыгырыш керек. Шуңа бекилиш мунасибети орнотуш үчүн тизим түш керек.

Biz müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de ikna stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Şeymut Usta, programımızın da almıştırıvatımız. Bir hünervan üç çilek yasaptı. Hem bir çilekke kıl kaçılaptı. Onun hem madem keçipti. Yeni bir çilekke su kaçılaptı, hem madem çiltipti. Üçüncü çilekke esel aptıken, onu hem madem kaderlep ketipti. Endi bir yerde çilek okşar. Kişiki kaçılangan nersi okşumağaçka, ulanın kergüsü okşumağa. Demek kişilik hayat mı manımışının okşar. Sizde kandak ideye bolsa, şundak hissiyatı yerisiz. Köğününüzde kandak hiyal bolsa, şundak turmuşkı yerisiz. Şunun için hiyallarınız her vakit güzel bolsun. Çünkü o hareketiniz gaylındı. Hareketiniz emliyetiniz gaylındı. Şunlaşka her vakit nişanımız mı güzel bolsun, arzuyumuz mu güzel bolsun, he? Baskan kademlerimiz mi güzel bolsun? Şundula neticimiz güzel buludu, her bir vaktimiz güzel buludu. Kenemse hazırkı vaktimiz mi güzel bolsun, güzel küylerimiz devamlı siz üçün.

Ha, sevimli dostlar, programımızı da almıştırıvatımız. Endi kişilik münasibette yakı ındak, yakı mındak pozisiyaya kuşurap durunuz. Ondak olsa, navadı bireylen sizini hata düşünüp kalsa, siz kandak ehvalı bulursunuz. Endi memmo, burun başkalar tarafından hata düşünüp kalsam, düşündürmen, dep ağır bulattım. Hatta neymiş ki beni hata düşündüğündü, dep oyunup, konum bir kısım bulattı. Karşı tarafımın köylüğü azar verdim de, yani özümde ayıplap gitettim. Ben de hazır oylap baksam, bunda kılıçlığın pütülle artık çikerlikini tonup yettim. Neymiş ki? Çünkü kişiler, kişilerini fakat özünün kalbideki tarazısı bilen ölçeydiken. Özünün çoğun ya ki küçük penceresinden bir ademge karab baha verdiken. Şunun aşka, bunda çağda karşı taraf küçüşendirmen, de zor kup geçişinin avar buluşunun kılcı ehmiyet yok. Özünü başkalağı düşündürmen deyip yürüyüş, vakit ısırapçılıktan başka dersemez. Eğer karşı taraf sizinle düşündüğün dostunuz olsa, sizinle düşündürüşünüzden ağaçtı yok. Özünü düşünüp giderlerdi. Ama yüzeki alakalışlığa ademler olsa, belki hata düşünüp kalandı, ya ki küllerinin ütüşü bilen, sizinle düşünüp kalandı. Demek, ademler arasında hem de muhimi düşünüş. Hata düşünüşke aran durmay, düşünüşkü urunup baksak, nim kep çıkıdı o diyende, dostlarımız, ruhtukallarımız, hizmettaşlarımız otursa de ki, puşmaslıkını elkıp giderleyimiz. Yakşı netice kep çıkıdı. Düşünüş bayağıda muhabbet ba, düşünüş bayağıda köngül azadlı gibi ba, biz uçakta vakitin kandak ütüp kepkerlikini bilenmeyi kalımız. Bundak muhitka, hemimiz bir işle arzu kalımız. Kenemizse, küylerimiz devamlı sınav için.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 19. günü, Şembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberle programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Durdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Ben Gülbekrem Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asasi mezmuni tüvendikçe. Başucu Xi Jinping'nin ilgar yasımcılıkını ravajlandırış doğrusudu bergen muyum yol yorgı kızgın inkas kozgıdı. Li Chang Goyan'nın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Jaoloji Mısır Kengeş Palatası'nın başlığı bilen körüştü. Wang Huning'in Mısır Kengeş Palatası'nın başlığı bilen körüştü. 18. sentyabr vakasını unutmasızlık qo'ng'iroq chilish murosimi Shenyang'da o'tkazildi. Amerika meldari İran urushida Amerika armiyasidan qaza qilganlar soni oshkor sonliq ma'lumotdan ko'p dedi. Endi diqqatingizga programimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

0: Yasımçılık güçlük devleti kuruşunu tez ilgiri süreçte intayin zor ehmiyetki ige. Başucu Xi Jinping muhim yol yoruk berip, yeni musabide yasımçılık güçlük devleti kuruşunun ilgirileş yönülüşünü körüstüp berdi. Tüp mizan bilen təmilledi. Biz işkini tihleştin hel kulguş ehmiyetini teximi çoğunkuru özleştürüp, işkini koğdaşını qat'i işkaşırıp, noktalık kesiplerinin süpetini östürüp, derecesini yukarı götürüşünü puhtu ilgiri sürüp, otlara yukarı seviyegi kadem koyuşunu ilgiri sürümüz. Konu yeni kuvvetinin olmuşunu tez ilgiri sürümüz. Köpxil tedbir kolunup, ilgar yasamıçılıkını zor güç bilen ravajlandırıp, cungoçi zaman yulaştırışını ilgiri sürüşünü küşlik terekki iğikilimiz. Sanat ve Uçurlaştırış Ministerliği Plan Mahkemesi'nin başlığı Yao Jun mundaq dedi. Devletimizin ilgar yasımıçılık terakiyatı da zor neticelerini kolu keltürüşüdeki tüp sebep, başucu Xi Jinping'nin rol tutup yol başlığallığı da. Xi Jinping yeni devir cungoçi sosyalizm ideyesinin ilmi yetekçiliğinin bolğallığı da. Biz yeniçi sanayileştirişini işkaşırış asasi nişanını puhtu bekitip, pendiknikide yenilik yaratış bilen, kesipte yenilik yaratışının çoğunkuru yoğuruluşunu alğı silcetip, açıkçuluk, yadroluk texniki ötkülge hocam kılışını yanımı küçe etip, pendikniki neticilerini özleştirip, kolonuşunu çoğunkurlaştırıp, ilgar yasımıçılıkını davamlıq zora etimiz ve küçe etimiz. Başşuji Xi Jinping monularını təkidledi. Yeni musabide yeni devre cungoçi sosyalizm ideyesini yetekçi kılıp, yeni terakiyat ideyesini toluq, toğra, umumüzlik izcillaştırıp, yokur süpetlik terakiyat ve yokur seviyelik xayüpsizlikini bir tutaş bilallab, əhliyleştiriş, yeşillaştırış, yoğuruş yönülüşte çantırıp, ilgar yasımıçılıkını davamlıq zora itip ve küçe itip, kesip zancirinin öz aldığı kontrol kılış seviyesini östürüp, ilgar yasımıçılıkını tayanç kılgan zamanevi kesip sistemisini tez berpa kılıp, emeli iqtisatının ulunu müstakkemlep ve zora itip, cungoçi zamanı ulaştırışını ilgiri sürüşünü küşlik terekki iyi kılış gerek. Köpçilik monularını bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin muhim yol yoruğu da ilgar yasımıçılıkını terakki kıldırışının muhim ehmiyeti, yönülüşü, yolu ve noktalık vazifeleri çoğunkuru şerilengen bulup, naiti küşlik stratejilikke, yetekçilikke, karatmalıkka iye. Alaqdar hizmetlerini yakşı işleşini muhim mizan bilen təmilledi. Maliye Ministerliği İqtisadi Kuruluş Mahkemesi'nin muavin başlığı Fangshin mundaq dedi. Başucu Xi Jinping'nin muhim yol yoruqı yokır katlamdan eğitilgan. İdiyesi çoğunkur, mezmani mol bulup, ilgar yasımıçılıkının yokır süpetlik terakiyatını tüp mizan bilen təmilledi. Yasımıçılık devlet kuruluşunun asası, devletin kudret taptırışının asası, xalq iyiliğinin can tumarı. Biz mevqeni ammavi maliyenin mesuliyetine qaratıp, maliye siyasetinin yetekleş rolünü yanımı cari kıldırımız. İlgar yasımıçılıkının teximi yakşı, teximi tez terakki kılışığı medet birimiz. Cungu Aviyasiye Sanayeti Guruyi Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Guo Xingji mundaq dedi. Yokarı teknikilik cabduk sahasıdaki merkez karxanası bolu süptimiz bilen, bunun hem zor stratejilik porsat ikerliğini, hem iğir buruç ve mesuliyet ikerliğini çoğunkur tonup yattık. Biz devletin çoğun işlerini köngülümüzge püküp, halkılık yadroluk teknikilerde devamlık ötkelge hücum kılıp, aviyasiye ilgar yasımıçılık iktidarını küçe itip, aviyasiye cabduklarının öz aldığı kontrol kılgılı buladığan emli ünimi arkalık yasımıçılık güçlük devleti kuruşka mulazimet kılımız. İlgar yasımıçılıkını terakki kıldırış her kaşı tereplerinin ortak tereşçallığının ayrılanmaydı. Köpçilik birdek monularını bildirdi. Dikkatini noktalık sahalarına merkezleştirip, universal tedbir kullanıp, dəl caydı küçep, törlük vazifelerini əməliyleştirişine puhtu ilgiri sürüp, ilgar yasımıçılıkının yanılık yaratış küçü, rekabet küçü, universal əmili küçünü özlüksüz aşırımız. Gowin Devlet Mülkini Nazaret Kılıç Başkuruş Komiteti Yerik Plan İdarısının muavin başlığı Şangping mundaq dedi. Merkez karxanaları devletimizin ilgar yasımıçılığıdaki tayanç köş. Biz dastlabki yangilik yaratish iqtidorimizni o'stirib, yasimchilik kasbining tipini o'zgartirish yangi yo'li ustida izlanamiz. Markaz korxonalarining zamonaviy kasb zanjirini uzartish qurilishini puxta ilgari surib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining elastikligi va bexatarlik saviyasini davomli o'stiramiz. Jongo mashinasozlik sanoati guruhi cheklik sherikti strategik taraqqiyot bo'limining boshlig'i Jang Dalian mundaq dedi. Biz boshchi Xi Jinping ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha diqqatni zo'r jabdoq, yezg'ilik mashinalari jabdoqlari, yuqori texnikalik asvob, uskuna qatorliq sohalarga markazlashtirib, boshqushluq, yadroliq texnikalarni egallab, kasblashgan, tujiblashgan o'zgacha yangicha korxonalar to'pini yetildirib, barpo qilib, kasb zanjiri, qimmat zanjirining o'ttira yuqori saviyasiga qarab qadam tashlaymiz. Jongo ko'chma xabarlashish hukumat korxona kasbiy bo'limining bosh direktori Liu Gang mundaq dedi. Biz bu qatimqi jig'inning ro'yini izchil amaliylashtirib, yangi bir avlod xabarlashish to'g'ri, bir gavdalashgan hisoblash kuchi to'g'ri va sun'iy aql ul aslalari orqali davlatning 6 to'r xizmat o'rinlashtirmasini qabul qilib, 5-chi sanoat maxsus to'g'rini barpo qilishda yangilik yaratib, yer yuzi bilan sunniy hamro o'zaro to'liqlaydigan yangicha ul aslalarni shakllantiramiz. Jongo Sod sanoat bankisi shirkat pul muomili kasbiy bo'limining bosh direktori Jang Feng mundaq dedi. Hozir Sod sanoat bankisining yasimchilik qarz pul qoldig'i 5 trillion 800 milliard yuandan oshdi. Biz davlatning strategik o'rinlashtirmasiga yaqindan ergishib, texmo ko'p pul muomili iqimini davomli amaliy iqtisod asosiy jang maydoniga yetaklaymiz. Amaliy pul muomili silinmisi orqali kasb zanjiri, ta'minot zanjirining bexatarligi, muqimligini qo'g'dab, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish uchun texmo ko'p kuch qo'shimiz.
1: Stansimiz xabari Goyen zonlisi Li Jiang 9 ayının 18 günü Goyen'nin daim işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında yaşanğallar hizmeti ehvali doğrusudaki doklat anlap ötüldü. Tenterbiye musabıqlarının sağlam terakiyatını ilgir sürüşke alaqadar hizmetler tətqiq kılındı. Davalaş, salametlikini əsligi keltürüş, pərveş kiliş külümünü kenaydış, dəridisini östürüş kuruluşu orullaştırıldı. Jungo tibabiti doğrugarligi ananevi bilimlerini qoğdaş nizami qarab chiqib maqullandi. Jungo xalq jumhuriyatining tasodibi vaqalarga taqabul turish qonuni qatarliq 15 qonunning tuzilmasi muzokir qilindi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Yashanganlarning ko'payishi ilib kelgan ta'sirini umumiyizlik obyektiv tunib, yashanganlarning ko'payishiga faol taqabul turish davlat strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib Yaşanqallar işlerinin umumüzlük tərəqiyatını ilgir sürüş gerek. Yaşanqallar mülazimət kapaliti səviyyəsini küçəb östürüb, kütünüş mülazimiti, sağlamlıqını ilgir sürüş, ictimai kapalit qatarlıq cəhətlərgə sicil küçəb, köp qatlamlıq, köp törüklük kütünüş suğurtisi sistemisini təqamullaşdırıb, ailə, məhəllə, aparatlarda kütünüş mülazimitinin həm türütkü buluş yollarını ravallaşdırıb, umumi mənpəətdarlıq kütünüş mülazimətini kinayetiş gerek. Yaşanqallar topunun alaydırki qasasən, yaşanqallar məxsulatı və mülazimətini biyitib, yaşanqallar istimalının yeni mənzərisini yitildirib, yaşanqallarının istimal ihtiyacını texim yaxşı qandırış gerek. Yığında mundaq dəb körüstəldi. Təntərbiyə müsabqısı amının köp mənbəlik turmuş ihtiyacını qandırış, xalqning turmush sifatini o'stirishda muhim ahamiyatga ega. Yuqori sifatli tantarbiya musobaqalari ta'minotini ko'paytirib, turli tantarbiya maydon aslalari va musobaqa boyligini jonlantirib, yaxshi ishlatib, mahorat tantarbiya musobaqalari, kasbiy musobaqalar va ommaviy musobaqalarni bir tutash planlab taraqqiy qildirish kerak. Tantarbiya musobaqasi bilan madaniyat, sayohat Soda qatarlıqlarının yuğurma tərəqiyatını ilgir sürüb, müsabıqı təsiratını östürüb, universal ünümünü aşırış gerek. Müsabıqı başqırış kapaliti iqtidarını östürüb, bir türküm kəsibləşkən müsabıqı ticareti subyektlerini yitildirib, meydan, xadim və aparat başqırış tüzümünü mükəmməlləşdirib, Türlü

bütkül insaniyetke ortak kımmet çıngtırışımız ve onu evc aldırışımız gerek. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti, tüzümü, terakiyat seviyesi okşaş bulmağını bilen, her kaysi devlet halkı, tınışlık, terakiyat, adıllık, ekanilik, demokratiye, erkillikten ibaret bütkül insaniyetke ortak kımmetke intiladı. Biz insaniyetinin istihbali ve təqdirge yüksek mesul buluş pozisiyası bilen bütkül insaniyetke ortak kımmetinin teşebbüsçilerden bulup, oxşaş bulmağın medeniliknin kımmet mezmonuğa bolğan tonuşini kən korsaklık bilen düşünüp, oxşaş bulmağın dövlət xalqının kımmetini işqa aşırış yolu üstüdeki izdinişigi hürmet kılıp, bütkül insaniyetke ortak kımmetini öz dövletimiz xalqının menfaatini işqa aşırış emniyeti de konkret emeli namayan kılışımız gerek. Üçüncü, biz terakiyatının ilgiri sürüş mesuliyetimizini zimimizge elip, her kaysi dövlət xalqını terakiyat neticilerden teximi köp, teximi adil bəhriman kılışımız gerek. Terakiyat, xalqının bəxt saadetini işqa aşırışının aşkıcı. İnsaniyetinin bəxt saadet izdeş yolu da bir mi dövlət, bir mi millet kəm qalsı bulmaydı. Dünyadaki həmmi dövlət, həmmi millet baravər terakki kılış pürüsti ve hukukudun bəhriman buluşu gerek. Biz bay namratlıq pərqi, terakiyatki han qatarlıq zor real meselelerge bevastı yüzünüp, anç terakki tapmağan dövlət ve rayullağı köngül bülüp, namrat avamı gəmxorlu kılıp, her bir parça zeminini ümit kütoldurışımız gerek. Kadimde cungoluqla, özün dəb özgünü untıqalla yiganı kalır. Özgünü dəb özünü untıqalla yimaya tapor diye. Terakiyat aslandaki devletlerinin patmi demez, belki dünyadaki her kaysi devletlerinin hukuki. Biz her kaysi devletlerinin terakiyat hemkarlıkını küçeytişige, her kaysi devlet halkının terakiyat neticilerden ortak bahrinişige türütkü bulup, dünyavi terakiyatının adılıkı, ünümdarlıkı, maslıkını aşırıp, her kandak kişinin teknikini kamal kılabilişi, pen teknikide an payda kılışı, terakiyatta alakını üzüşüge ortak karıştırışımız gerek. Şunun işini ben ki, başka devletinin terakiyatı toskulluk kılış, başka devlet halkının turmuşu ziyan yetküzüş arkalık tehdit salıdığan erkandak siyasi neyranvazlık kişilerinin könlüğü yakmaydı. Şunakla bihoda avarçılık bilen ahırlışıdı. Törtüncü, biz hemkarlıkını küçeytiş mesuliyetimizini zimimizgi elip, dünyavi xevp xatar ve hırsqa kol tutuşup takabül duruşumuz gerek. İli hem yamravatkan yeni tasman öpki yaluğu yukumu aldı da, biz ilmi tedbir kolunu işte çıntırıp, iştipaklık ve hemkarlıkını teşebbüs kılıp, immunitet cahitki hağını toldurup, yukumunu siyasilaştırış, virusta belgi çaplı bilişki karıştırıp, insaniyet seyye sağlamlık ortak gevdisi berpa kılışka ortak türütkü buluşumuz gerek. Terörizm qatarlıq insaniyetinin ortak düşmanı aldı da, biz hemkarlış arkalık xevpsizlikini, mukumluğunu közləb, xevpsizlik tozkını ortak obdan silişimiz gerek. Aciz ekologiyelik muhit aldı da, biz təbiyyətki hürmət qiliş, təbiyyətki masleşiş, təbiyyətini qoğdaşdı çıngdırıp, birlikte yeşil yurt makan bərpa qilişimiz gerek. Kelimat özgürüşünün insaniyetinin mevcutluğu ve terakiyatı elip gelgen keskin hırsı aldı da, biz mesuliyetini dadıl zimimizgi elip, bir niyette hemkarlışıp, adem bilen tabiyatının inak birli ötüşü yolu üstüde ortak izdinişimiz gerek. Beşinci, biz idari kılışını mükemmelleştiriş mesuliyetimizini zimimizgi elip, halıqını bəxtki eriştiriş iktidarımızını üzlüksüz aşırışımız gerek. Bəxt saadetki eriş yolu okşaş bulmaydı. Her kaysi devlet halkı özünün terakiyat yolu ve tüzüm endisin tallaşqı hukukluq. Bu əsildilla xalqının bəxt saadeti de buluşqı teyişlik məzmun. Demokratiya mu şununu okşaşla aslandaki devletlerinin patni təməz. Belki her kaysi devlet halkının hukuki. Demokratiyanı işqa aşırışının köpxil usulu ba. Hemmini bir qilib qisilebiliş mümkün emez. Bir devletnin demokratik ya ki demokratik emeslikige şu devletnin xalqi ba biriş gerek. Aslandaki kişilerin

degeni hesap olmaydı. Biz almashtirish va o'zaro o'rnak kelishni kuchaytirib, aloqalashish mexanizmini mukammallashtirib, jamiyat ahvoli xalqaroini egallab, tashkiliy tizimini takomillashtirib, idora qilish iqtidorimizni o'stirib, o'z davlatimizning ahvoliga uyg'un keladigan demokratik siyosiy qurilishni olg'a siljitib, xalqni baxtga erishtirish iqtidori va unumini uzluksiz o'stirishimiz kerak. Xonimlar, afandilar, do'stlar, xalqni baxtga erishtirish Jongo Kommunistik partiyasining boshdan oxir chin turib kelgan asli maqsadi. Bugungi kunda Jongo umumiylik xalq jamiyat qurib chiqish kurash nishonini ishga oshirib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi safarini boshladi. Jongo xalqining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi uzluksiz oshdi. Jongo'ning ishlarini yaxshi qilib, 1 milliard 400 milliondan ortiq Jongo xalqini teximi go'zal turmushga erishtirib, insoniyatning tinchligi va taraqqiyotidan iborat ulug'vor ishni ilgari surish Jongo kommunistik partiyasining qat'iy egishmaydigan kurash nishonidir. Jongo kommunistik partiyasi xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida chin turib, millatning gullanishi va insoniyatning taraqqiyotidan iborat chonqur temini teğimi kəng zaman makan noxtısının oylaşıb, Jongo xalqını iştipaqlaşdırıb və yitəkləb, hər tərəbnimi izdinib, casarət bilən ilgirləb, teğimi güzəl kəlgüsünü yartıdı. Tarix bizgi şunu uxturdu ki, dünyağı quçaq aşqandıla, kiləcək quçaq aşqılı boludu. Qol tutuşub ortaq ilgirləgəndıla, put qədəm bilən uzaqı barqılı boludu. Jongo kommunistik partiyasi har qaysi davlat partiyalari bilan birlikda tirishib, orzuyimizni reallikka aylantirib, harakatimiz orqali kelgusini yoritib, boshdan oxir bo'shashmay dunyo tinchligining barpochisi, dunyo taraqqiyotining to'kpikori, xalqaro tartibning qo'g'dug'uchisi bo'lishni xohlaydi. Jongo kommunistik partiyasi Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, Jongocha zamonaviylashtirishni cho'nqur olg'a siljitib, insoniyatning zamonaviylashtirish yo'li ustida izlanishiga yangi to'p qo'shdi. Jongo kommunistik partiyasi hammada amaliyotni asos qilishni chin turib, Jongo xalqini yetaklab, Jongocha sotsializm yo'lini tepib chiqdi. Tarix va amliyat shuni isbotladi, hamda yana ilgirlab isbotlaydiki, biz bu yo'lda mengib to'g'ri qildik va o'ngishliq mangdik. Shundaqla cho'qim mazmut ma'olaymiz, yaxshi ma'olaymiz. Biz bu dog'dam yo'lda qat'iy tavranmay davomliq mengib, ham o'zimizni taraqqiy qildiramiz, ham dunyoga baxt yaratamiz. Zamonaviylashtirish yo'lining muqim andisi yo'q. Өзігі мас келедігіне әң яқшысы дұр. Путни шіліп, кәшкі лайықлаштырышқы болмайды. Әр бір дөләтнің өз әкваліғы ұйғын келедіған замани вилаштырыш yolu үстіде өз алдығы үздініштек тірішчалықы өрмәт қылыш керек. Jongo kommunistik partiyasi әр қайсы дөләт партиялар білен замани вилаштырыш құрылышы тәжірбілеріні алмаштырып, өз ара өрнәк еліп, замани вилаштырышқа юріш қылыш yolunu ортақ бейтіп, Өз дәулетінің халқы ва дүниядегі һәр қайсы дәулет халқыға техими яхшы бәхт яртышны халайды. Jongo Коммунистик партиясы Jongo халқын иштипақлаштырып ва етеклеп, умумизлік халда ислахатны чоңқурлаштырып ва ичи витишни кеңайтып, дүниядегі һәр қайсы дәулетләрнең ортақ тараққи кылышы ва гүлленешиге яңа төкп қошуды. Нәвәттә, иктисадның дөнья вилиши Bir munchi qarshilik kuchiga uchirgan bo'lsa-mu, lekin teximi ko'p harakatlantirgich kuch mavjud. Umumiy jihatdan qaraganda, harakatlantirgich kuch qarshilik kuchidan ustun turadi. Har qaysi davlatlarning ichi-vitishga va hamkorlashishga yuzlanish umumiy vaziyati o'zgargani yo'q, ham o'zgarmaydi. Jongo kommunistik partiyasi har qaysi davlat partiyalari bilan fikr almashtirishni kuchaytirib Iqtisodning dunyoviy ishining teximi ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpung bo'lgan, ortaq foyda oladigan yo'lnishga qarab rivojlanishiga ortaq yetakchilik qilishni xohlaydi. Biz xalqaro jamiyat bilan birga bir belbog' bir yo'lni
yukarı sifatda ortak berpa kılış hemkarlıkını küçeytip, dünyavi özara tutaştırış, özara ravallaştırışını ilgiri sürüşkü ortak kış koşup, teğimi köp dölet, teğimi köp halkını terakiyat neticilerden ortak behrlendirişini halaydı. Jungo Komünistik Partiyası çoğun devletteki çoğun partiyaya has mesuliyetini ada kılıp, insaniyetinin bəxs saadetini aşırışka yeni tökp koşudu. Namratını tügütiş, her kaysi devlet halkının ortak arzusu, her kaysi devlet partiyaları tırışıp işka aşırıdığan mühim nişan. Jungo Komünistik Partiyası'nın 18. kurultayıdan bu yan, Jungo, hazırki ölçem boyunca yezladaki 98 milyon 990 min namrat ağalının emmisini namratlıktan kutuldurup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat kararlısıdaki namratlarını azaytış nişanını müddetten 10 yıl burun işe aşırdı. Jungo Komünistik Partiyası, insaniyetinin namratlarını azaytış musabısıge Tehimi köp Jungo layihesi ve Jungo küçünü takdim kılışını halaydı. Jungo, halkara yokumu takabül turuş hemkarlıkını bütün küçü bilen kollap, terakki kılıvatkan devletlerinin vaksinine erişiş ve kurbu yetiş imkaniyetini aşırıdı. Jungo, karbonni çok kıymetki yetküzüş ve karbonni neutrallaştırış nişanı doğrusudu bergen vədisini ada kılış üçün İntayın capalıq tırışçalıq körüstüb, yerşari kelimat özgürüşüge takabül turuş üçün teğimi zor tökp koşudu. Jungo, callıqlarının köpxılıqı əktinamisi 15. qitimliq əktinami tüzüşkücü tərəplə yığınını içib, hər qaysi tərəplə bilən dünyavi callıqlarının köpxılıqını idarı qılış yeni strategiyasını ortaq genişib, Dünyavi canlıqlarının köp xılıqını idarə qilishinin yeni musabısını ortaq açıdı. Jungo Komünistik Partiyası dünyavi idarə qilishini mükemmelləşdirişke pahal türütkü bulup, insaniyet cemiyetinin ortaq hırsq kol tutuşup takabül turuşuğa yeni tökp koşudu. Köp tərəpçilik, hazırki xalqara sistema və xalqara tərtibinin yadroluq ideyesi. Köp tərəpçilikni əmliyyətli yaxşı görsətkəndə, insaniyyət duş gəlgən ortaq məsələlərini yaxşı əlqılqılı boludu. Xəlqıra qayda, azsandiki kişilə tüzüvalıdığan qaydı bolmazdın, bəlki dünyadaki hər qaysi dövlətlə ortaq itiraf qılıdığan qaydı bol iş gərək. Dövlətlə ara, əmkarlıq kiçik quruqlarının siyasi arqılıq dünyaya zomigərlik qılışını közlüşü bolmazdın, Belki pütkül insaniyet üçün hizmet kılışını asasi məqsəd kılış gerek. Biz köp tərəpçilik nam bilen yek tərəpçilik kılıdığan türlü kılmışlığa ortak karıştırışımız, zomigerlik ve zoravallıq siyasisiga ortak karıştırışımız gerek. Jungo Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi ve prinsipini qəti qoğdab, xalqaradaki işlani köpçilik ba məsləhət becirişini təşəbbüs qılıb, xalqara tərtib ve xalqara sisteminin teximi adil, muvafiq yönlişki qarab tərəqqi qilishiga türütkü boludu. Mən şunu qayt təkidləyəmən ki, Jungo məngü tərəqqi qılıvatqan dövlətlə çoğun ailəsinin bir əzası. Tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin xalqara idarə qilish sistemisidəki vəkillik xarakteri və fikir bayan qilish hüququnu östürüş yolu da qəddi təvrənmək tırışçalıq görüstüdü. Jungo məngü zomgərlik qılmaydı, kinaymiçilik qılmaydı, təsir dairə közləməydi. Jungo Komünistik Partiyası hər qaysi dövlət partiyaları bilən birlikdə partiyalar ara kinişiş və həmkarlışış arqılıq Dövlətlə ara maslışış həmkarlışını ilgiri sürüb, dünyavi idarə qilishda partiyalə cari qıldırış tegishlik rolunu texim yaxşı cari qıldırıdı. Xanımla, əpəndilə, dostla, yol müşkül həm uzun bolsumu, manqandıla mənzilgi yetkili boludu. Minişdin qəti vaz keçmigəndila, kiləcək ümit toludu. Aldımızdaki yol əgir toqay bolsumu, Lekin ümit kütolgan. Jungo Komünistik Partiyası davamlıq hər qaysi dövlət partiyaları və siyasi təşkilatları bilən birlikdə tarixinin toğru tərbidi turub,
insoniyatning taraqqiyot yo'linishi tarafida turib, insoniyat

Bugünkü programımız müşerda yollaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Şunundan başlap ahlala bilen kündi ündidarda netçi uçur yollaşıp, hepten netçi qitim birli tamak yap, bağçıda ayınıp optala çıkışıp kaldım. Onun inçike çıraylık parmağıga altın üzük sap koysamla o minin bulatdi. Şundaq bəxt peyzin sörp yürgen küllede 11 yıllık savaqdeşim, ağındırım, ablas bilen geni yeydiğen işidiğen nükötürbülük yaptı. Üçümüz taza könüllük oldurduk. Bir çağda ablas eğizliman kartıp ümmelleydu, gəp kınmaydı. Ne oldu sana? Bırakıp onba oğuşumamdı, dedim. Demisek bu mıdi adaş? Düşmeyen küldürüp etdar dos yığıldıp diyen gəpba. Sana neçi vaqtın deydep diyemegen. Geni demisek bu mıdi edip turbağaşka işkimiz keldik. Sen arlaşı vatkan ağı kızının kandıqlığını bilemsen. Neme? Benim aqla alamdem sen? O, men üçünlü yaralgan. Men üçünlü üngen bir tal aqla alı. Tekslerge onun toy təklifi koyuşunu mesele salay edip durgandım. Aldırap getme. Neme? Nem degen o bu?

O, bir mezgillik arlaşış, düşünüş çeryanı da ahlalani tolumu yakış görüp kaldı. Onun aydek çırayı, tatlık avazı, mulayim mehribanlığı onu her vakit üzüge celip kıp durattı. O hatta ahlalarlan turmuş kuruşunu oylaşıp oğan idi. Dəl şöpəydə ən yıqın dostları boğan Ablaz bilən Ghani onu bu niyetədən tosıp qaldı. Ondaqda ola nemi üçün bundaq qalıdı? Ahlala rastıl ola itqandak yaman qızmıdı? Bula qızıq sarla, deyqtanla davamlıq Ədki Radio Jorlu proqramızı orlaşdırılğan Pərhat Kazının Küldan namlıq hikayesinin davamıdı bolsın.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Men aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasında qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtalarını tekrarlap da yürüyemen. Boldı qılaymı degen. Lekin bilimnin taqdirimni özgertidiganlıqqa, tirishchanlıqımnın haman cevabı bulduganlıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış bilisi hiç iş emez. En teyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның үзәт өрмите ва мөхәддәсдикене аңлы қоғдат, аятлы қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu sebeplik. Yaqından buyan linfa hüceyrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hüceyrelerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga xalqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Men börek. Uxlamay tam atquzu vitis sebeplik. Zer tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkılır sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış, kararsız bombuğu uxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben süt süzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğur ben.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Balısının cigırını almıştırışka ciddi muhtaç bulganda başkalarının cigırını sitivilişka bulamdı. Aldı bilen bu vaktiki delo misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın hizmetlişi Yuepeng bilen hotini Luoyen'nin oğlu Xiaohai kiçik vaqtıdıla eğir cigar kesili gırıpta bulgan idi. Xiaohai'ni kutkuzuş üçün cigar köçürüşkü doğru kiletti. Bırak şunca uzak kütüp mu maskeledigan cigar tapalmidi. Yuepeng Erhotun oğlunun kesel karıvıtıda kesellik azabının cini tümüşkızı kilip kalgalıkını körüp tıtıldap getti. Bir kitim, Wang Xiaoqiang doktorhanıga Xiaohai'ni yokluğulu barganda, Yuepeng karangu bazarda işki eza sitip alıgılı boludagalıkını anlıgalıkını. Oğlunun cinini saklap kiliş üçün bazı kınmet bolsumu sitip ilişki erzidigalıkını. Şunun üçün tın tınlap baksı boludagan bolmaydigalıkını etti. Wang Xiaoqiang derhal, herkes onda kılmak, ciddiliş vatkalıkınızını bilemez. Bırak, kanunda Adem bedindeki ezalarını elip setiş menni kılınıdı. Bu hıl kılmış kanunu kılap dedi. Wang Xiaoqiang'ın digini doğur mu? Yuepeng oğlunun cinini kutuluruş için başkalarının ezasını situası bulamdı. Bununla bunda kanun çentisi verildi. Yuepeng onda kılısı bulmaydı. Adem bedindeki ezalarını elip setiş kanundaki belgilimi kılap. Bunun karta çokum inik tonuştu buluşumuz şart. Adimilik izzeti noktasını alganda her bir tabi iginin bedini hürmetliniş gerek. Eğer Adem bedindeki ezalarını elip setiş menni kılınmısa zor paydının kızıktırışı bilen insan tabiatidiki rezillik çeksiz zorayıp Adem hayankeşliki zoravallık katarlık cinayı kılmışla edep getidu. Şunun için ehtilep kanun desturu da Adem bedindeki ezalarını haksız iyanı kılışkıla boludagalıkı. Adem bedindeki hücre, tokulma, ezalani ve cesetini her kandak şekilde elip setiş menni kılındıgalıkı inik belgilengen. Adem bedindeki her kandak hücre, tokulma, eza, ceset Adem bedininin mühim teşkili kısmı. Adem bedindeki özgürüşcan cisimini mu soğudu obikti kılışkı bolmaydı. Bunun için şunu körebilişki boludu ki Adem bedindeki her kandak hücre, tokulma, ezalani ve cesetini elip setiş kanun kılap. Onun üstüge elim setim herkete küşke iyemez. Şunun için Yuepeng oğlunun cinini kutulduruş için karangu bazarının Adem bedindeki ezalani situası bolmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilep Kanun Desturu'nun 1007. maddesi de mundaq belgilengen. Adem bedenindeki öcere, tokulma, ezalani ve cesetini erkandak şekilde elip setiş menni kılınıdı. Aldan kıtarmaktaki belgilimi kılap elim setim erkete küşke igip olmaydı. Eza köçürüş teknikisi bimarlığa bəxt ataklış bilen bir vaxtta Adem bedenindeki ezala soğudusunun kar kesip zincirini peyda kıldı. Menfaatning qisiq turishi natijasida Adem bedenindeki ezalani elip setiş kılmışı çeklensimi toxtap qalmadı. Maya cihetini alganda Adem bedenindeki ezalani elip setiş, Adem bedenindeki ezalani tavar orundu körgenlik. Adimilik izzetini zor çekte depsendi kılgallık bulup, icdimai ahlak karışığı kılap. Tabi iginin hayatlık izzetini qodaş üçün, Ehtilep Kanun Desturu'nun 1007. maddesi de Adem bedenindeki hücre, tokulma, ezalani ve cesetini her kandak şekilde elip setişinin menni kılınını kalıqı. Belgilim kılap elim setim herkitinin küşki iyi emesliki belgilengen. Bu madda devir terakkiyatının ihtiyacı uygulayış bilen bir vakitte sot emeliyetinin ihtiyacı asasen Ehtilep Kanun Desturu'nun adimilik izzetine ehmiyet verdiği kalıqını gövdelendirdi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Tövende bir kıviliş hakkıda bir kança kanun saatleri söz hep verimiz. Kandak şartki maskeledigen balını bir kıviliş kıboludu. Tövendeki Kur'an mıgetmigellerini bir kıviliş kıboludu. Birinci, ata anısının yetim kalgan balala. İkinci, öz ata anısı tepilmigen Kur'an mıgetmigen balala. Üçüncü, öz ata anısının alayda kıyınçılıkı bolgaşka bakalmigen perzentle. Turmuşta kıyınçılıkı eğir bulup balını bekşik kurbi etmese başkalarının bekivlişik berişki bulamdı. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağan atanla bakturgucu bulalaydı. Öz atanısının alayda kıyınçılıkı bolgaşka, meselen öz atanısı eğir kesel ya ki iktisadi kıyınçılıkı eğir katarlık ehvallığa bulup, perzentlerden bakalmağan da kuramlık yetmeyen perzentlerini bekşik bersi buludu. Vəsi yetim balını bekivilişki berişte bekiş məcburiyeti bakiş koşulmasa kandaklış gerek. Vəsi yetim balını bekivilişki berişte bekiş məcburiyeti bakişinin makulukını eliş gerek. Bekiş məcburiyeti bakişi bekivilişki berişki koşulmasa vəsi vəsilik məcburiyetini davamlıq adakılışını halımsa kanun boyca başka vəsi belgileş gerek. Atana bir taraf öz perzentini bekivilişki bersi bulamdı. Atana öz perzentini bekvilişki bəymekçi bolsa, işkisi birlikte bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı inik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. Atana öz perzentini bekvilişki berişte, işkisi birlikte kengişip bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı inik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. 25 yaşlık kuramlığı yetken kişi bekvalıgıcı süpüde perzent bekvalısı bulamdı. Bekvalıgıcı tövendeki şartlarını tanla hazırlayışı gerek. Birinci, perzentsiz buluş ya ki birli perzentli buluş. İkinci, bekvalının gücünü bekiş, terbiyeleş, koğdaş iktidarı buluş. Üçüncü, tibabette balı bekvalısı bulmaydı deb karıldığan kesili yok buluş. Törtüncü, bekvelin kuçunun sağlam üsp itilişigi paydasız bolgan kanun kılap cinayet hatırısı yok buluş. Beşinci, 30 yaşı toşkan buluş. Bekval kuçu yukarı şartlarını tenle hazırlığandıla perzent bekvalısı boludu. 25 yaşlık kuramlı yetken kişi inik ki yaş çeklimisi uygun gelmeydi. Şuna perzent bekvalısı bolmaydı. Ata anısının bekiş iktidarı durup perzentlerini başkalarının bekvelişigi bersi bulamdı. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağan atağınla bakturgucu bolalaydı. Lekin, şu evlat içindeki bir boğun şerem kandaş tukununun balısını bekilişte, alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağan atağınla doğrusudaki çeklemeyi uçurmaydı. Perzentli bakişiyle başka balılarını bekvalısı bulamdı. Perzentli yok bekvalıgıcı iki balı bekvalısı buludu. Perzentli bağ bekvalıgıcı birli balı bekvalalaydı. Yetim bala kuramı yetmeyen meyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan öz atağını stepilmeğen kuramı yetmeyen balılağını bekuvilişte yukırkı çeklimeyi uçurmaydı. İki balısı durup yani yetim balı bekuası bulamdı. Yetim bala kuramı yetmeyen meyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan öz atağını stepilmeğen kuramı yetmeyen balılağını bekuvilişte bekuvalgıcı perzent sanının çeklimesi uçurmaydı. Boytakla yat cinistiki perzentlerini bekvalsa yaş çeklimisi bağ mı? Cörsü yokla yat cinistlik balı bekvalmakçı bolsa, bekvalgıcı bilen bekvelin gıcının yaş periki 40 yaştın yokur buluş gerek. Ögey atana özünün perzenti durup, yani ögey perzent bekvalsı bulamdı. Ögey ata ya ki ögey ana ögey balısını öz atanısının makulukını elip bekvalsı buludu. Hem de öz atanısı alayda kıyınçılıkı bolgaşka bakalmağan perzentle. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağan atağınla. Bekvalgıcı tenla hazırlaşık teyişlik şartla ve bekvalıdığan perzent sanının çeklimisi uçurmaydı. 10 yaşlık balının makulukunu almay durup atağınla onu bekvilişki bersi bulamdı. Bekvalgıcı bekvilişte ve bekvilişki bergücü bekvilişki berişte iki taraf ihtiyari bolişi lazım. 8 yaşından aşkan kuramı yetmeyen balını bekilişte, bekivelin kucunun makulukını eliş gerek.
Ата-ана 10 яшлык перзентини бекилишке бермекчи болганда, унун макулугун элиш керек. Бекилиш мунасибети орнотуш үчүн тизим түш керекми? Бекилишта наия дарежеликтин жогору халык өкмөтүнүн халык иштери тармагына тизим түш лазым. Бекилиш мунасибети тизимге элинген күнүдөн башлап орнотулот. Өз ата-анасы типилмеген, курамы жетмеген баланы бекилишта тизимлогучу халык иштери тармагына тизимлаштын мурун Илан чыгырыш керек. Шуңа бекилиш мунасибети орнотуш үчүн тизим түш керек.

0: Ben Norgun İşçi Hizmetini başkurum. Milyonla baylık yaratıvatı mı? Şimdi ben ki kanun göçü baş tapşuruş karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşuruşunun senet sahasındaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менин бевас көрсөтүш үйүм сансызлаган кишилер көңүл бөлдүгөн кызык нукта. Мен бир эгиз кеп билен эле стималчылардын көңүл нукта алайын. Мен бевас көрсөтүп мал саткычы. Канун боюнча баш тапшыруш тижаратынын жакшы жүрүшүнүн алдыңкы шартты. Мен буну билемен.
2: Сиз чолпон булуш менен бирге алды менен бир пухра. Муаккат казыш үчүн алды менен лаякаттык пухра болушубуз керек. Канун боюнча баш тапшырайын.
3: Bugün ananızga önce daha numar içip bir şeyke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben çıkılıştım. Kaytkan iken kıtıra ya.
5: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir hep kanmışsın da sizi demeyeydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата анамыз билан таң хошал болушка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз суу ойнаган вақтда мен сурекке ап қояй.
5: Үйдикилер билан хошал хорам жем болушка вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамның сагламлыгын тилеймен.
5: Ата анамызды сыйгынышка вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

Sevimlik radio anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatqını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

grimxona ichib, grimchilik kasbini tadirji kengaytishga tayyorlik qilyapti. Qizg'inlik bor. Texmi muhimi, chek-chegara bo'lishi kerak. Yotoq kollektiv turmush kechirdigan o'rin. Yotoqdoshlar bilan bo'lgan munosabatni qandoq bartaraf qilish, yotoqda egilik tiklash jarayonida o'zini qachurg'ili bo'lmaydigan muhim tema. Nurg'un ziyorat obyektlari yotoqdoshlarining rag'batlantirishi va qo'llashi o'zining egilik tiklishidagi harakatlantirgich kuchining biri ekanligini. Xo'jayinlarningmi doim ushoq tushoq yemaklik setilish, yotoqdoshlarni haqsiz mulozamat bilan ta'minlash qatorli usullar orqali rahmat aytadiganligini bildirdi. Ammo yotoqda egilik tiklaganda boshqalarga ta'sir yetkazib qo'yishdan saqlangil bo'lmaydi. Ziyaretini kabul kılgan bir okuguchi yatak dışı başkalarına girim kılıp koysa, özünün turmuşuna kolaysızlık elip kilidiganlıkı. Ama eğiz yetiştiğin hıcıl bulup, üntünsüz çıdaydıganlıkını bildirdi. Şincan siyasi kanun şöyeni, adımiyet seneti şöyeni, yardım gövetken yetekçi Can Cuyu mındak dedi. Yatak amevi demil iş oranı. İgilik tikleş paliti asalına yataktaşlar arasında ziddiyet payda kılıdı. Yetekçi bulu süptüm ilen, men onlarının mektepte izdinişiyle karış durmayman. Lekin onlarga amevi orunda turmuş geçirgende, buluşka tekşilik mizanını ügütüşüm gerek. Bu mesele karta o aval muayenleştiriş, andın yetekleş. Kızıl sızık sızış prinsipi amel kılıp, bir taraf kılıdıkken. Kengişip vakitini çekleydikken. Ya ki igilik tikleş paliyetini başka meydanı yutkep, şahsi hareketi sebebden başkalarga tesir yetküzmeslikini tavsiye qiladigan. Daşo yotqini egilik tiklash o'rni qilib tijorat paletini qanot yedirishda ko'p xil xavf-xatar mavjud. Hozir nurg'un oliy maktablari yotoq boshqurishda, yotoq ichida savdo tijorati paleti bilan shug'ullanishga bo'lmaydiganligi to'g'risida aniq belgilama chiqardi. Jungo siyosiy qonun daşosining dosenti Guan Shaoli monolarni bildirdi. Savdoshlar o'zaro yordam qilib, mulozamat bilan ta'minlangandan keyin munosib haq oladi. İkisinin otursuzdaki münasebet, mülazimet ticaretçisi bilen istimalçı otursuzdaki münasebet emez. Lekin yataktan uzak müddet mukum paydalanıp, mukum vakitte haklıq mülazimet kılış, yataknın buluşuk tekişi iktidardın körnerlik eşip getdi. Mektep bir hatarlıki kapalet kılış için yatak başkuruş cihette ot üçürüş, hadımlarının kırıp çıkışını başkuruş katarlıklarına karta kattık belgileme çıkırdı. Gön Şaoli mındak dedi. Məsələn, bəzi məktəblər yataqçıdə çaş qurutquş qatarlıq yuqur quvvətlik elektr saymanlarını işildişkə yol qoymaydı. Yataqda igilik tikləşdə məktəbnin asasi qaydisigə rəyaya qilish kərək. Başqalar bilən karib olmaslıqqa bolmaydı. Oquqçılar igilik tikləş qızınlıqı bilən öz küçüyü tayinib yaşaşını ümit qılıdı. Bunu müayələşdiriş gərziydi. Mühimi, muvapıq çək-çigrani igiləş kərək. Yaqın qıylardın buyan alaqı tori, Rəqabət lonqısı, üçdü yenilik yartış müsabıqısı, qatarlıq yenilik yartış, igilik tikləş müsabıqları qızğın qanat yaydırıldı. Hər qaysı ali məktəblərimi üzlüksüz texmi qəliblaşqan, texmi bixətlər igilik tikləş süpüsü qurub, oquqçularının yenilik yartış əməliyyətini qoğdudu. Gön Şaoli, daşı oquqçularının məktəbdiki igilik tikləş mərkizi, igilik tikləş boyunca yetiştiriş bazisi, Avam yanlıq yartış boşluğu qatarlıq baylıqlardan toluq paydalanıp, paliyetlerinin qanat yaydırıp, yanlıq yartış, iyilik tikləş müsabıqlarına aktif qatnışıp, tür selimlisini qoluq kəltürüp, özünün iyilik tikləş türlerini yanımı tərəqi qıldırıp, texim ikən, texim qılıplaşqan səhində çaxnaşqa ilhamlandırdı.

ساتاسی یوکر بولشتیکی اساسلیق سبب یمک شمک دمس. بۆرەك ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىر ۋىراچى ۋاڭ ۋېي مۇنداق دەيدۇ. سۈيدۈك كىسلاتاسى پۇرىننىڭ مېتابولىزم ئۆزگىرىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئىككى كېلىش مەنبەسى بار. بىرى بەدەن ئۆزلۈكىدىن سىنتېزلايدۇ. يەنە بىرى يېمەكلىكلەرنىڭ ئەزىم بولۇپ سۈمۈرۈلۈشىدىن كېلىدۇ. بەدەندىكى پۇرىن ئاساسەن ئالدىنقى مەنبەدىن كۆپرەك كېلىدۇ، يەنى 80% ئىگىلەيدۇ. كېيىنكى مەنبەدىن كەلگەن پۇرىن بولسا قوشۇمچە ئورۇن تۇرىدۇ، يەنى 20%-نى ئىگىلەيدۇ. دېمەك، جانلىقلار ھاياتلا بولىدىكەن، ھۈجەيرىلەر بۆلۈنۈپ، يېڭىلىنىپ تۇرىدۇ. بەدەندىمۇ ئۈزلۈكسىز سۈيدۈك كىسلاتاسى ھاسىل بولۇپ تۇرىدۇ. مەيلى قايسى مەنبەدىن كەلگەن پۇرىن بولسۇن، ھەممىسى جىگەردە پارچىلىنىش متابولىزمىغا قاتنىشىپ، كېرەكسىز ماددا سۈيدۈك كىسلاتاسىنى ھاسىل قىلىدۇ. Bu süylik kislatası kan aynışı arkalık köp kısmı börekte süzülüp parçalanan dinkin en ahırda süylik bilen beden sırtıga çıkıp getirdi. Eğer yukarıki cereyanlar oğuşluk tamamlansa, ciger süylik kislatasını normalık işlep çıkarıdı. Börek mu normalık acırtıp çıkırdı da, bedendeki süylik kislatasının miktarı mı asasen tenpun halette saklanıdı. Purin süylik kislatası acırtıp çıkırış alkısı da süylik kislatasının normadın artuq ya ki az işlep çıkırılışı kandiki süylik kislatasının miktarını örtüydü. Mındak çetkanda süylik kislatasının yukarılıkını bütünley yemek işmekkila artıp uyuşku olmaydı. İşki metabolizmnin kalaymıkanlışı bunundaki tekimi mühim sebep bulup ersi kesellikler. Börek kesili qatarlıq kesellikler mu, süylik kislatasının yeterlik miktarda acırılıp çıkarılmasını keltürüp çıkırdı. Bir kısım kan kentini tövenliteş, süylik eydeş hususiyeti ige doğrular mu, süylik kislatasının acırılıp çıkarılışını azay tüytüdü, ya ki köpey tüytüdü. Kalkansımın bezinin hizmet iktidarı işip getiş, kalkansımın bezinin hizmet iktidarı azizleşiş qatarlıq işki acıratma kesellikleri. Semizlik qatarlıqlarımı süylik kislatasının örləp getiş xəvpini aşır etidu. Yuqarı süylik kislatası bədəngə bir qatar zəxmələrini elib kilidu. Normal yemək-şmək şəraiti də oxşaş bir gündə aşqorsa xalətdə işki ya ki onundan artıq qetim ölçəgəndə qandiki süylik kislatasının miqtari 220 mikromol litrdən yuqır bolsa, yuqarı süylik kislatalıq qan kesili dəb diagnoz qoyuşqı boludu. Sağlık məlumatlarını körsürüşçe növətdə dövlətimizdə kişilərinin yuqarı süylik kislatalı qan kesiliğe qırptar buluş nisbiti 13.13% getib, diabet kesilidin qalısla ikinci çoğun metabolizm kesellikige aylanğan, həm də yaşlışıqı qarab yüzləngən. 2021-ci illik yuqarı süylik kislatalı qan kesili və yəllik boğum ağrıqı yüzlənişinin axtaşlıq kitabıdı körsürüşçe, Yuqarı süylik kislatalı qan kesili ya ki yerlik boğum ağırıqı bar kişiler içi de 18 yaşdan 35 yaş kışı bolğan kişiler topi təxminən 60%-ni igiləydikən. Süylik kislatasının örülüşü asalla yerlik boğum ağırıqını keltürüp çıxırıp, boğumlarını zəximləndürüplü kalmay, yana bütün bədəndiki köpxil sistemilarga tuydurmasıdın hücum kılıdı. Börekki bolğan ziyni. Süylik kislata tuzi börek yığılıp kalsa, sozulma karakterlik börek kesilini keltürüp çıkarışı mümkün. Börek kesili öz növdü de süylik kislatasının beden sırtıgı çıkırılışıgı təsir körüstüp, yukarı süylik kislatasının kesellik ekvalini eğirlaştırı itişi mümkün. Yerlik boğum ağırıqı tekrar kozgalganda, işletken yallık kaytırış, ağırıq toxtutuş doğrular mı, börekke zəhmi yetküzüşü mümkün. Köpiş əzalırgı bolgan ziyini. Yuqarı süylik kislatası qanının ravan aylanışına tosqunluq qılıb, cinsi yoldaki qan tumurlarının qısqırışını keltürüp çıxırıb, cinsi iqtidarga təsiri yetküzüşü mümkün. Yuqarı süylik kislatası yana adamın nervsiz təsir körsütüb, cinsi əzanın sezimi və inkasını tövənlətişi mümkün. Çoğ minigi bolğan ziyni. Quramıq etkin kişilər üstüdə ilib berilgan bir türlük tədqiqat nəticisini körsütülüşçe, Yuqarı süylik kislatalı qan kesili miyə səktisinin qozğılış nisbiti və ölüş nisbiti bilən münasibətlik boladıkən. Yürək qan tumurlarına bolğan ziyni.
Көп қыл үйрек қан тұмыр тарқылышчан кеселіклер ілмей тәтқиқаты да сұпатылынышчы, қандекі сүйдік кеслаттасы юқұры қан бесімнің қозғылышыдекі қаттәлік амыл болып, сүйдік кеслаттасының мұқтары әр литрда 59.5 миллимол асса, юқұры қан бесімнің қозғылышы неспіті 25% ашыдекен. Өлчемден ашқан сүйдік кеслаттасын төвенлетішінің 7 қыл ұсулы. Adətdə kişilərinin gündəlik tamaqda purin tərkibigə həddidən ziyadə əhmiyyət verişinin acid yox. Pəqət, yemək-şimək tənqponuqını saxlab, yeməkliknin köpxil buluşuqı kapalət qılsa, umumi ıslıq mıqtarını kontrol qılıb, araq işmisə, ya ki işkəndimi az isə, sağlam bədən yığırlıqını saxlab, muhabıq ərkət qılsılı boludu. Adətdə purin tərkibi tüvən yeməkliklərdən, açlıq türüdikilərdən gürüc, teriq, Qonaq, toxu tuxumi, ördək tuxumi, qalı südi. Səy köktat türüdikilərdən yanyu, təkiyə kava, ağıca, açıq kava, xuangua, səvzə, baş biyaz, bəsəy, laza, şoxla, çinsəy, çeyzə, cüsəy, palək, buğdaş. Meyvə çivi türüdikilərdən alma, nəşbüt, şaptul, banan, Üzüm, mango, biye, cüze qatarlıqlar bar. Purin tərkibi otural yeməklərdən qatdıq postlıq meyvlər, yəni yavgu, örük meyğzi, kaştan, purçaq və purçaq məhsulatlardan seriq purçaq, qarı purçaq, qızıl purçaq, yeşil purçaq, purçaq südi. Səy köktat türüdikilərdən qıça, çüçük buya, alıqat, kök purçaq, ax mör, mogo, xaydəy. Göş türdikilərdən qalı güşi, qoy güşi, qerin, toxu güşi, ördək güşi, toxu yürüki, ördək taşlıqı qatarlıqlar bar. Purun tərkibi yuqur yeməklərdən, ayvallarının işki əzalardan cigər, üçəy, dəniz məhsulatlardan qısquşbaqa, rak, dəniz məhsulatlardan yelpigüs sıman beliq, sədəb qululisi, tasma beliq, oster qululisi, laqqa beliq, Qululu türdikilər, sardın beliqi, səy köktatlardın seriq purçaq ündürmüsü, lusun, zısəy, kök purçaq maysi, başqalardın piva, cicin, şorpa, maylıq şorpa qatarlıqlar bar. Ləkin südük kisatası yuqur kişilər, yəllik boğum ağırqı bar kişilər, bir qeytdim xoğu yap qoysumu, kesili qozulub qilişi mümkün. Bu xil kişilərinin kisəlik əkvali eğzini başqırış bilən ziş münasibətlik bulub, köp tərəbdən küsərib qılışqa toğır gelidu. Birinci, yeməklərini tallab yiyiş. Uzuqluq mütəxəssisi Tan Molyan mündaq əskərtdi. Südik kislatası yuqur kişilər süd, tuxum arqılıq axsıl toluqlısı buludu. Beliq, rak, xoğu, şorpa, beliq şorpisi, ayvallarının işki əzaları qatılıq yeməklərini ən yaxsı yeməsliki. Tuz və göç türüdükü yeməklərin azraq yəb, yirik gürüç, qarı buğday, aq qonaq qatarlıq danlıq ziraətlərini köprək yiyiş gərək. İkinci, hər günü muvafiq miqdarda su içiş lazım. Alaydı təkidləşikə tigişlik işu ki, Adəm bədindiki 70% südük kislatası südük arqılıq bədən sırtıqa çıxıb getidu. Əgər südük kislatası yuqri ya ki, yəllik boğum ağırqı bar kişilərinin, Yürək, börək iqtidarı normal bulsa, kündə muvafiq miqdarda su iç beriş gərək. Su içkəndə südük kislatasının bədən sırtığı çıxıb getişini bivasitə ilgir sürgülü buludur. Bu, südük kislatası kristalının çökü bilişinin aldın iliş və yəllik boğum ağırqını yeniklitişdə zor əhmiyyət gəyə. Üçüncü, spirtin çəkləş. Spirtinin bədəndiki atsetik kislatağı ayınışı südük kislatasının börəkdən acırılıb çıxışını çəkləydi. Şuna, yuqur südük kislatalı qan kisili və yerlik boğum ağırqı bar kişilər, amal bar, araq işməslik gərək. Törtinci, yemək işməkdən qobul qılındıqan sıxlıq mıqtarını kontrol qılış. Uzuqluq eşib getiş, yuqur südük kislatalı qan kisilini kəltürüb çıxırdıqan amıllarının biri. Şuna yuqur energiyalik yeməklərini az yiyiş, bədən çınıqdırışını küçəyitib, muvafiq bədən eğirliqini saxlaş gərək. Bəşinci, münasibətlik kesəliklərinin aldın eləş və onu davalaş. Südük kislatası yuqur kişilər qandiki may miqdarı eşib getiş, yuqur qan besim,
қан шекері үйқұр болуш, созылма бөрек кесілі, тазысыман үрек кесілі қатарлық сүйлік кесатасығы тәсір көрсетілген амыларыны пағал контрол қылышы керек. Докторлық көрінгенде докторға кеселік әхвалыны әйнен баян қылып, докторының қандекі сүйлік кесатасыны өрілтіп етілген доғырланы езіп берішіден сақылын іш керек. 6. Доғыр білен давалаш. Сүйлік кесатасының тәхминен 80% бәденнің мадда алмаштырышыдан келеді. Адам еп ішімсімі бәденде сүйлік кесатасы пайда болады. Әгер төвендік әхвалылар көрілсе, сүйлік кесатасыны төвенлетідіған доғырланы шілтеш тәвсия қылынды. 1. Әгешмі кесәлік аламәтлері көрілмеген, лекен қандекі сүйлік кесатасының мұқтары 540 микромол литр ғиесі. 2. Юқыр қан бесімі, яғ метаболизмі нормалсыздықы, диабет кесілі, семізлік, меңі сәктісі, тазысыман үрек кесілі, сүйлік кесатасы мәнбәлік бөрекі таш түш кесілі қатарлық әгешмі кесәліклерінің бірі көріліп, қандекі сүйлік кесатасы 480 микромол литр ғиесі. 7. Еңгіл әркетлерінің қылыш. Сәйлі қылыш, асты үгіріш, велспит мінеш, тәйджі ғымпысы ойнаш қатарлық оксигенлік әркетлеріні ішләш тәвсия қылынды. Ене пәй созы шәркетлеріні көпірек ішләп бәрсін болуды. Сүйлік кесатасы юқыры ағырықларда бұ кесел дайым башқы метаболизм кеселіклері білен бірлішіп келедіған болғашқа қаттық әркет қылыштын сақылын іш керек. Чүнкі қаттық әркет үрек мускулыға қан етішмәсікінің кәлтіріп шықырып, қан бесімені өрілтіп, саламәтлікке қауіп еліп келеді.

0: باغۋەنلەپ ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ ئۈزۈش، ئىلغاش، ئوراپ قاچىلاش مەشغۇلاتىغا چۈشكەن بولۇپ، بۇ ئالمىلار شىنجاڭنىڭ ئىچى سىرتىدىكى بازارلارغا سېتىلاتتى. باغۋەن گاۋچۇڭ مۇنداق دېدى: بېغىمدا 200 مو يەردە خۇڭفۇشى ئالما سۆستۈردۈم. بۇ يىل ئالمىنىڭ سۈپىتى تەمى ناھايىتى ياخشى بولدى. زاكاز بويىچە سىرتقا مال سېلىپ مېۋىنى ئوڭۇشلۇق تولۇق سېتىپ چىقاردىم.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاۋات ناھىيەسى يېقىندىن بۇيان كەلكۈن باشلاش ئۆستىڭىنى راۋانلاشتۇرۇپ، توسما ياساپ، تەۋەلىك رايونغا ئايرىپ، يەكەن دەرياسىنىڭ ئىككى قىرغىقىدىكى 60 000 مو توغراقلىققا كەلكۈن باشلاپ ئېكولوگىيەلىك سۇغىرىشنى قانات يايدۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭ چۆللۈكىنىڭ ئېكولوگىيە توسقىنى سىجىل ئەسلىگە كەلتۈردى. ئاۋات ناھىيەسىدىكى توغراق، ھايۋانات، ئۆسۈملۈكلەرنى قوغداش رايونىدىكى سۆگە توقاي توغراقلىقىغا سۇ يەتكۈزۈش مەيدانىدا سۈپسۈزۈك دەريا سۈيى ئېرىق ئۆستەڭلەرنى بويلاپ، ئورمانلىقتىن ئۆركەشلەپ ئېقىپ ئۆتۈپ، قۇرۇپ كەتكەن يەرلەرنى سۇغۇرۇۋاتاتتى. باشقۇرۇش قوغداش خادىملىرى سۇ يەتكۈزۈش ئۆستىڭى بويىدا سۇ ئېقىنىنىڭ كۈچلۈك ئاجىزلىقىنى تەپسىلىي چارلاپ تەكشۈرۈپ، ئۆستەڭدىكى كېرەكسىز نەرسىلەرنى تازىلاپ، سۇ تولۇقلاش ئەھۋالىنى ۋاقتىدا كۆزىتىپ ئۆلچەپ، دەريا سۈيىنىڭ توغراقلىقلارنى دەل جايىدا ئوزۇقلاندۇرۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. سۆگەت توقاي باشقۇرۇش قوغداش پونكىتىنىڭ باشقۇرۇش قوغداش خادىمى ئەسقەر توختى ھەر كۈنى سەھەر ئورنىدىن تۇرۇپ كەچ قايتىپ سۇ يەتكۈزۈش ئەھۋالىنى تەكشۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى: ھەر كۈنى سۇ يەتكۈزۈش ئۆستىڭىنى بويلاپ 20 نەچچە كىلومېتىر چارلاپ قوغداپ، ئورمان يېرىنىڭ نەملىكى، ئۆستەڭ سۈيىنىڭ يەتكۈزۈلۈش ئەھۋالىنى ئەمەلىي ۋاقىتتا تەكشۈرۈۋاتىمىز. توغراقلىقنىڭ سىجىل ھاياتىي كۈچكە تولغانلىقىغا ئۆز كۆزىمىز بىلەن گۇۋاھ بولغاچقا، ھەر قانچە جاپا تارتساقمۇ خاتىرجەملىك ھېس قىلىمىز. توغراقلىق قۇم بورانغا تاقابىل تۇرىدىغان، سۇ تۇپراقنى ساقلايدىغان تەبىئىي ئېكولوگىيە توسقى. ئاۋات ناھىيەلىك توغراق، ھايۋانات ۋە ئۆسۈملۈكلەرنى قوغداش رايونى قوغداش مەركىزىنىڭ ئومۇمىي كۆلىمى تەخمىنەن 2 750 000 مو. بۇنىڭ ئىچىدە ئاممىۋى مەنپەئەت ئورمىنى 2 400 000 موغا يېقىنلىشىدۇ. ئاۋات ناھىيەسى بۇ يىل تەخمىنەن 60 000 مو ئورمانلىقنىڭ ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى تاماملاشنى پىلانلاپ، ئېكولوگىيەلىك سۇ تولۇقلاش مىقدارىنى 30 000 كۇب مېتىر قىلىپ بېكىتىپ، دەل جايىدا سۇ يەتكۈزۈپ، ئىلمىي باشقۇرۇپ قوغداپ، توغراقلىق ئېكولوگىيەسىنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئىقتىدارىنى ھەر تەرەپلىمە ئۆستۈرۈشنى نىشانلىدى. ئاۋات ناھىيەلىك توغراق، ھايۋانات، ئۆسۈملۈكلەرنى قوغداش رايونى قوغداش مەركىزىي ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ئابدۇنىياز تۇرسۇن ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل سۇ يەتكۈزۈش سۈرئىتىمىز تېز، قاپلاش دائىرىمىز كەڭ بولدى. باسقۇچلۇق نىشاننى نورمىدىن ئاشۇرۇپ ئورۇنداپ، تەبىئىي توغراقلىقتا سۇ كەمچىل بولۇش قىيىن ئەھۋالىنى ئۈنۈملۈك پەسەيتتۇق. كېيىنكى قەدەمدە سۇ يەتكۈزۈشنى چارلاش، قوغداش، ئۇدۇللۇق كۆزىتىپ ئۆلچەش، نەتىجە ئۈنۈمنى ستاتىستىكا قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى سىجىل ياخشى ئىشلەپ، ئورمان يېرىنى باشقۇرۇش، قوغداشنى دائىملاشتۇرۇپ قانات يايدۇرۇپ، ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش نەتىجىلىرىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ، يەكەن دەريا ۋادىسىدىكى تەبىئىي توغراقلىقنىڭ ئېكولوگىيە توسقىنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ياخشى قوغدايمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئۈرۈمچى شەھەرلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىدارىسى يېقىندا خۇڭيەنچە سۇ ئامبىرىدا بېلىقچىلىق بايلىقىنى قوغداش، بېلىجانلارنى كۆپەيتىپ قويۇپ بېرىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، بېلىققا تايىنىپ سۇنى ساپلاشتۇرۇش، سۇ بايلىقىنى قوغداشتەك ئېكولوگىيىلىك شەكىلدە سۇ ئامبىرى رايونىغا 260 000 لاققا بېلىق، خاپانباش بېلىق بېلىجىنى قويۇپ بېرىپ، سۇ رايونىنىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىتىنى ياخشىلىدى. بۇ پائالىيەتتە لاققا بېلىق، خاپانباش بېلىقتىن ئىبارەت يەم سۈزۈش خاراكتېرلىك ئىككى خىل بېلىجان تالىنىپ قويۇپ بېرىلدى. بېلىجانلارنىڭ كېلىش مەنبەسى مۇنتىزىم، ھەممىسى سۇ مەھسۇلاتلىرىنى كارانتىن قىلىشتىن ئۆتكەچكە، بېلىجانلاردا كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمەسلىك ھەم ساغلام بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىندى. توشۇش ئاپتوموبىلنىڭ سۇ ئېغىزى ئېچىلىپ، بېلىجانلار سۇ بىلەن تەڭ سۇ ئامبىرىغا تۆكۈلدى. بۇنىڭ بىلەن 260 000 بېلىجان خۇڭيەنچە سۇ ئامبىرىغا رەسمىي ماكانلاشتى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خۇا جۈنيۈ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: Su süpütünü saplaştırış, ürümçinin suyunu teyxmi süzü qilish maqsadida su yüzde leylap yürüydüğün canlıqlarını, sudaki yeşil yüsüllerini, haşaratlarının leçenkilerini ozı qıladığın laqqı belik, xapanbaş belik beli canlılarını koyup berdi. Xoyanchi su amri ürümçi şehirdeki mohim suçuluk əsləsi bulup, kəlgündün müdafiyeliniş, suğuruş, su bilen təminliş qatarlıq funksiyalarını üstüge alğan. Bu su ambarının rayon su ekologiyasının muqimliğini saqlaşdıkı rolü en tayin mohim. 2025 yılı bu su ambarına 400 mingdan artıq laqqı beylik, xapanbaş beylik beylecini köpeytip koyup berilgen. Hem de bir yıl közütüp ölçeş neticede su süpütünün körünerlik yaxşılanğanlığı inaklanğan. Ürümçi suçuluk selimi tərəqiyat qurugi çeklik şirketi Xoyanchi su ambarı başkuruş punktinin başlıq yardımcısı Tiyanchi mundaq dedi. Xoyanchi su ambarının su süpütünü 3-cü dərəcəlik səviyyədən 2-cü dərəcəlik səviyyəyə götürdü. Hazır belijan köpeytip koyup berildi. Bunun enken karallik kalda su süpütünü közetip, su ambarını çarlaş hizmetini sijil küçeytip, su ambarda hazır bağ bulgan belikçilik baylıqını bütün küçümüzden koğdayımız.
1: Stansımız muhberi Dongzhi Yong haber kıladı. Bingtuan 8-ci şeysi Şihanzi şehri mesul bulup ötkizgen 2026 yıllık çöllükteki merva yet Şihanzi marafonçı yügürüş musabıqısı 10-ci ayının 2-ci günü ötkizildi. Bu növetlik musabıqıda musabıqıya katnışış sanını taksimleşini alalaştırıp kəsbi maharet görüstüş bilen umumi xalıq bədən çeniq duruşqa tən etibar veriş nişallandı. Musabıqıya cəmi 9000 adam katnışıdı. Bunun içinde 1000 kişi bütün musabılık marafonçı yürüyüşke, 8000 kişi yarım musabılık marafonçı yürüyüşke katnışıdı. Bingtuan 8-ci şeysi Şihanzi Şehirlik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Muavin Cengvey, Təşviqat Bölümünün başlığı Xu Chao bu növətlik musabıqıda musabıqı yolunun başlanış nöqtəsinin hərbiylər Bozyer özləşdiriş meydanındaki Bozyer özləşdirib çeqranı muhafizət qilish xatırı munari yenida təsis qılınğanlıqı. Ahırkı noktasının 1. Avgust Şeker Zavuti, Mədəniyet İcadiyeti Koçi rayonada ikkallikini tonuşturup mındaq dedi. Liniya layihələşdə azıraq tənşəb liniyanın egiz bəslikini azaytıb, töz yolunu kəngaytıb, liniyanın təkşiliki və azadlik dərəcəsini imkan qədər östürmüz. Bu yılqı musabıq yolu da ərbilər Bozyer özləşdiriş mədəniyyət tomiri, Şehir mənzirisi, sanayet hatırısı birleşken üç kat mənzirinin yuğurlaşı, köp mənbəlik iktidarının girerlişini belgilik dərəcədə işğa aşırmız. Musabıqda Cungo Yenik Atletik Cəmiyyətinin musabıqı ötküzüş ölçümüge toğırılınıp, mükafatlaş sistemisinin dərəcəsini mas qədəmdə östürüp, umumi mükafat pulunu 150 min yuanga östürüp, mükafatqı erişinin qaplaş dairesini zor dərəcədə kengayetişini işallandı. Şihanzi Şehirlik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarisi Partiya Qrupsinin şujisi, İdarı Başlıqı Zhang Wenxin mındaq dedi. Bütün musabılıq marafonçı yügürüş türüdə ər ayalar qrupsi boyunca aldınqı 50 nəfər, yerim musabılıq marafonçı yügürüş ər ayalar qrupsi boyunca aldınqı 100 nəfər bulub, cəmi 300 nəfər mahir mükafat buludun bəhrilinə ləydi. Musabıqı məzgilidə Şihanzi şəhriyənə bir qatar yürüşləşkən mədəniyyət sayahat fəaliyyətlərini yolğa qoyub, marafonçı yürüş musabıqsını bütün şəhər qatnışıdığan mədəniyyət təntərbiyə sayahat qatdı mərikisiga aylandırışını pilalladı. Zhang Wenxin mındaq dedi. 9-ci ayının 30-ci günüdən 10-ci ayının 8-ci günü gecə bolğan məzgildə müsabiqəyə qatnışdığan mahirlər özünün nömr taxtçığı əsasən Bingtuan hərbiylər Bozyer özləşdiriş muzeyi, hərbiylər Bozyer özləşdiriş 1-ci liyani, Jiangjun teği, Liaojiang ekologiya vaqtçı qatarlıq mənzir rayonlarının etibar siyasətlərindən bəhrilini alaydı. Şunun bilen birge Mehman Saray, Soğuda Çemberik Katarlıq çaylar əm türtkü bulup, yügürgülçilərgi qartılgan məxsus istemal bahasını çürüş paravallıqını yolu koydu. Əmdi Abdonum rayondiki 16 yerinin avaraydını məlumat anıltımız. Ürümçidə hava uçuk bəzdi bulutluq temperatura 17-29 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuk temperatura 11-26 Celsiya gradus qıcı. Çöçekte hava bulutluk bulup giyine cılıdı. Temperatura 12'den 30 Celsiye gradus kçe. Ulcı'da hava bulutluk. Temperatura 13'den 30 Celsiye gradus kçe. Bortla'da hava bulutluk. Temperatura 15'den 29 Celsiye gradus kçe. Karmay'da hava bulutluk. Temperatura 18'den 30 Celsiye gradus kçe. Köytün'de hava bulutluk. Temperatura 14'den 30 Celsiye gradus kçe. Şihanz'da hava bulutluk, temperatura 13'ten 31 Celsiye gradus kçe. Sancı'da hava oçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 20'den 29 Celsiye gradus kçe. Kumul'da hava oçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 11'den 30 Celsiye gradus kçe. Turpan'da hava oçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 21'den 31 Celsiye gradus kçe. Korul'da hava bulutluk, temperatura 14'ten 29 Celsiye gradus kçe. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 17'den 27 Celsiye gradus kçe. Atış'ta ötkinci yağmur yağdı, temperatura 13'ten 26 Celsiye gradus kçe. Kaşgar'da ötkinci yağmur yağdı, temperatura 14'ten 27 Celsiye gradus kçe. Xotan'da hava bulutluk bulup kene cılıdı, temperatura 14'ten 26 Celsiye gradus kçe. Ürümçi'de hava uçuk bazdı bulutluk, temperatura 17'den 29 Celsiye gradus kçı boludu. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları programması boyunca 16 perduk. Bu kitimki programımızdan tercümanları Mehray Osman, Arzugül Xalık, Wang Suji, Muharriri Madina Merdan, Gini Qadir, Mesul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Zulpiya Mahmud bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları programmasını anlığınınlarına rahmet. Slushiting abonçılar terminalını çürsünüz, texim köp sarıxıl məzmunlardan xabardar bulalaysız. Jonqo Xalq Cumhuriyetining Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyotini Ilgiri Sürish Qonuni 2026-yil 7-ayının 1-ci günidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo Millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

2023 yili zavodning Kamasariyga makonlashqanligini jakarilgan dastlabki mazgilda Victoria bu jungo korxonasi zavodiga diqqat qilishga boshladi. Gerlik yaşlarına yüzlengen yaş şagırtla planını iltimas kılış başlanğanda, Victoria kılçış gilenmesinin fırsatını çiğ tutuşunu karar kaldı. Yaş şagırtlar planı da nazariye bilen emliyet birleştirilgen terbiyeleş usulü kullandı. Şagırtlar Brazilya'daki memleketlik sanat karxanları terbiyeleş merkezine nazariye dersi ügünüş bilen bile, biyadi zavodda da kündülük işlep çıkırış emliyetine katnışıdı. Hazır 200'ge yakın Braziliyalik yaş zavodning har qaysi kasbiy bo'limlarida praktika qilib o'tdi. O'g'inish oxirlashgandan keyin rasmiy xizmatchiga aylanishidan umid bor. Victoria mundaq dedi. Ishlab chiqarish amaliyoti orqali nazariya bilimlarini texmo cho'nqur tushandim. Zavod yetakchisi bilmaganlarimizga javob berdi. Hunar sanat tartibiga yetakchilik qildi hamda o'lchamli mashg'ulotni ko'rsatib berdi. Bu ügünüş ünümünü zor derecede östürdü. Victoria'nın karışça praktikinin en çok paydası sanat işlep çıkırış tertibine kandak takabül turuşunu ügünü veriş, zavodunun ayınış logikisini teximi etraplık düşünüş, hem de batarya işlep çıkırış sahası da teximi puhta texniki bilimlerini toplaşken. Avtomobil sanayidagi qiziqadigan bir yosh havaskardan yangi energiyalik avtomobil ishlab chiqarish amaliyotiga qatnasha oladigan shogirdga aylanishgacha Victoria o'zidagi ilgirlashning mahoratning o'sishida cheklanmaydiganligini aytdi. U mundaq dedi. Bu kechirmishlar mening o'zimga bo'lgan ishonchimni zo'r darajada oshirdi. Chunki mening kasbiy xodimlardan o'rganish ham ular bilan birga ishlash fursatim bor. Bunundan ilgiri mening xizmat o'rning bo'lgan tonishim nisbatan cheklik edi. Hozir texim ko'p kelgusi mumkinchilikni ko'rib ketdim. Agar fursat bo'lsa, biyodi sherikitida kasbiy jihatda uzoq muddat chiniqishni umid qilaman. Uning qarishcha jungo korxonalarining baxiyaga kelib mablag' silib zavod qurishi shu joydagi yoshlarga yangi kasb talishi ilib kelgan. Jungo Braziliya hamkorligi zavodning ishlab chiqarish birinchi sepigila emas, yana boshqa nurg'un sohalarga mu nurg'un kasb porasi ilib keldi. Jungo davlat elektr tori Braziliya Pay Control sherkitining yuqori darajali korxonani boshqarish analistisi Manu Ayla Leysin diga nisbatan aytganda, Jungodagi bir qitimliq 20 kunlik cho'kma ziyorat uni kasbiy taraqqiyot va kasbning kelgusiga qarta yangi tunishga ega qildi. Yaqinqi mazgildagi Jungo Braziliya elektr energiya almashtirish tarbiyalash turida Resident Braziliya elektr energiya nazorat qilish boshqarish idorasi, Braziliya davlatlik elektr energiya tanishish markazi, Kan mahsulotlari energiya ministerligi, Braziliya energiya tadqiqot yurti hamda Braziliyadagi boshqa elektr energiya korxonalarining vakillari bilan birlikda Jungo energiya korxonalarida ziyorati bo'ldi hamda munosabatli tarbiyalashlarga qatnashdi. Jungoning uzoq muddatli planni konkret harakatni ijro qilish iqtidoriga aylantirganligi uningda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Rezident mundaq dedi. Ziyorat va leksiyalardan ularning plan, ishlab chiqarish, ijro qilish bilan nazorat qilib boshqarishni qanday qilib unumli yugurib bir gavdiga aylantirganligini aniq ko'rib olgan bo'ldi. Jungo raqamlashtirish, energiya saqlash, to'qliq avtomobil qatorliq sohalarni yakka taraqqiy qildiradigan tur qilmay, balki sistemalik planlaydi. Bu menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Almashtirish jarayonida alohida yuqori besimli tok yetkazish, energiya saqlash, avtomatlashtirish qatorliq texnikalar resentqa energiya kasbining taraqqiyotining ma'lum bir turlik texnikaga bog'liq bo'lmasdan, balki ko'p xil texnikani cho'nqur birlashtirish va apparat qatlamini moslashtirib amaliyalashtirishga to'g'ri keladiganligini yana mutunutdi. Bu kechirmish uning masalalarini tahlil qilish va xizmat planlash usulini o'zgartdi. U mundaq deb qaradi. Jungo Braziliya ikki davlat energiya sohasida nihoyat kuchlik bir-birini to'liqlashchanligiga ega. Jungoning hal qilish loyihasini Braziliyaning konkret davlat ahvoliga birlashtirib, yerliklashtirib tanishigili bo'ldi.
ishlab chiqarish prinsipidan yuqori qatlam darajali kasb almashtirishgacha Jungo bilan Braziliyaning amaliy hamkorligi haqiqiy ixtisosliklarni tarbiyalash va texnikadan o'rtaq bahrlantirish orqali Braziliyadagi yosh avlodlarga texnika mo'l kasb tanlash fursati yaratib berib, ularning yeshil va yangilik yaratib taraqqiy qilish to'lqinida shaxsiy orzusini ishqa oshirishiga kuch qo'shdi.

Radio anlıkçı dostlar, tüvende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkının birlikte bəxtki eriştireyli namlıq asasi məqsəd sözünü anlatımız.

kıldırdı. Hanımla efendile dostla. Yol müşkül hem uzun bolsun mu mangandıla menzilgi yetkili boludu. Minişten katı vazgeçmigendila kilecek ümit toludu. Aldığımızdaki yol eğer tokay bolsun mu lekin ümit tolgal. Jongko Komünistik Partiyası davamlık her kaysi devlet partiyeleri ve siyasi teşkilatları bilen birlikte tarihinin doğru terpide durup, insaniyetin terakiyat yönlişi terpide durup, insaniyet takdiri ortak gevdesi berpa kılışka türütkü buluş, tekimi güzel dünya kuruş için yeni tekimi zor tökbileni koşuşunu halaydı. Köpçülük rahmet. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 6. günü Jongko Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlegen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkının birlikte bertki eriştireyli namlık asasi maksat sözünü anlattı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

O toydan yenip paranpaydan çıkıp atkanda tuyuqsız putunu qayırıp aldı. Ağırıq biraqla onun meñisige çıkıp ketti. Amma dal şu paytta osmandan tüşkendek payda bolğan bir güzel qız onun barcha ağırıqlarını nälägidir qayıp qılıp atken taqıladı. Ondaqta bu qız kim? Ulanın otursada qandaq hikayeler bardı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla bugünkü radio jurnal programımızga orınlaştırılgan Perhat Kazım'nın tarım jurnalı ilan kılıngan Küldan namlıq hikayesi de bolsın.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yan okşaşlar yanıcı mezmunlar bilen huzurunlar gidip geldi. Programımız ne aval kadehli yaktırıp anlaydı galakınlarla işinimiz. Ben riyasetçi dostlar Şirin Gül Tohtin. Bugünkü programımızda yanı kandak tetimlik mezmunlar oranlaştırılgandı. Bulak kızıksanla, dek tanla dağınlık bizde bolsun.

Şunundan başlap ahlala bilen kündi ündidarda netçi uçur yollaşıp, hepte netçi qitim bile tamak yap, bahçıda ayınıp optala çıkışıp kaldım. Onun inçike çıraylık parmağıga altın üzük sap koysamla o minin bulatdi. Şundaq bəxt peyzin sörp yürgen küllədə 11 yıllık savaqdışım, ağındırım, ablas bilen geni yeydiğen işidiğenini kötürbilek yaptı. Üçümüz taza köngülük oldurduk. Bir çağda ablas eğizini man kartıp ümmelleydu, gəp kınmaydı. Nem boldı sana, bir əkipin bağı uxşumamdı, dedim. Demisek bolmadı adaş, düşmən küldürüp etdar dost yığıldıp diyen gəp ba. Sana netçi vaqtın dəydəb diyemegen. Geni demisek bolmadı edip turvağaşka işkimiz keldik. Sen arlaşıvatkan ağı kızının kandaklığını bilemsen. Neme, benim ahlalem demsen. O, men üçüllü yaralgan. Men üçüllü üngen bir tal ahlalı. Tekslerge, onun toy teklifi koyuşunu mesle salay edip durgandım. Aldırap getme. Neme, nemdegin o bu? Ablız bilen geni mağa nasiyet kılıp, ahlaladın irak duruşumdi. Onun kimden ondur üyünü bozgalıqını sözüldü. Beşimğa biri bir çelik soğuk su kuyğandak əndikip gettim. Neme deydi bula? İştarlı kılıp köremey vatamdu neme? Cinnin qastı şap dolda da pika etmiğin. Bu işkisten biri onu indeki keltireyle dəpti de? Dostlarım ketti. Telefonunu ilip işkimiz düşken süratləyi toymay qarıdım. Onun külüp durduğun uxuma közleri meni aldımaydı. O közləyə bir ömür qarab dursam deymen. Dərhal sınlıq görünüşünü açdım. O bir sivetti. Sel ötkendin ki, avazlıq sözlü şıkıldı. Ve sınlıq görüş əfsizlikini etdi. Hojede açığım geldi. Sel durup, yatıqığı bardağalıqını etip talağa çıxdım. Közünün salkın şamili qazanlarını çürmekte idi. Yolla qazanlıq. Mendek miskin soğuk, dümbü kor etdi. Bir besip, işki besip gelip onun işigini çektim. O burun kıdakli külüp işini açtı. Öy içten şu tonuş bırak, tonuş yed demakımı uğruldu. Onun çay koygan kolları sel titrep getti. Çayını koyup buluşuğa kolunu tattım. O naz bilen kucuğumu taşlandı. Onun közleri yumulgan idi. Klas levlerine karıp, ablas bilen geninin sözleri yadımga gelip, levlerim 1 santimetre arlaq kalğandı özümünü tattım. Omu bir nemini yes kılgan boz gerek, közünü içip müşiktek sürgülüşke başladı. İhtiyarsız yancığımdan tamakı elip o tutaştırdım. Çay üstünün astıdan küldanını aldım. O, burun kudak kızgın bulmayan kelevatkalıqım haqqıda birden kakşap, meşil tığıl durdu. Tamakının ziyalıqlıqı haqqıdaki videoları tolu körüp, tamakı çekişini azıltışıplen berge, incik tamakı çekidigan bulup kalan idim. Yeni bir tal tamakı çekip bulup, Küldanını çay üstünün astığı koydum da, onun bilen soğuklu hoşlaştım. Kallamda ablas bilen geni sözləp bəgən, ahlalanın şallaq tarihi kino lentistek ötmekte idi. Onun kündü səhər yollaydığın salamları bər-bərdən mənlik, bər-bərdən esir idi. Bağlarınqı gül deyirsən, gül bax sininki. Xiyalımı güzel sürsən, bəxt sininki. Xoşal tutsan özünü, hayat sininki. Əcər qısan tər töküb, osul sininki. Könlü köksün kəngri bolsa cihan sininki. Xeyirlik səhər cinim. Hər bir dəqiqiniz səhərdə güzel və saf bolsun. O nələdin tapıdikin tan bundaq güzel sözlər. Layıqlı cavab qaytırış üçün bugünmə xeyli həpilişib bir qur söz yazıb, qağınıqa çıra ifadəsi qoşub yollub ettim. Ablas bilən qeyni yıqıl ağı indirim. Ola man qarsanımaydı. Bıraq ahlala şundaq mı qılam? Mən Onundan heç bir xeyriylikini bayqamadım. Izcil, mulayim, ah gönül, mihriban, kızgın. Geni, muhabbetinin közü qarğı. Hazır sının közün heç nimi köməydi. Ablas işkimizin közü işen deysə, ablas, həmini vaqı sınaydı. Aldırab toy qılman deymə. Vaxt kegende bizini düşünüsən dəb qatdıq durdu. Ola minin dostum mu? Əlbəttə, dost deyən dostunun xoşalıqıqa qayğısıq ortaq boludu. Ola minin xoşallıqımını köremey vatqamı doya. Yaq, geni aldıraparını uçı bucı daydı qalladın emez. Ablas teğimi şundaq. Qanda kılışım gerek. Toğra, vaqt həmini sınaydı. Mən onu xəbərləndirmək durup yatqığı bir bir baqay. Şundaq qısam qandaq bula.
Ой-ой, бұ ішкі адаш менің есиятыны оңтай-тоңтай қылып әтті ғой.

O, bir mezgillik arlaşış, düşünüş çeryanı da Ahlalani tolumu yakışı görüp kaldı. Onun aydek çırayı, tatlık avazı, mulayim mihriballığı onu her vakit özüge çelip kıptırattı. O hatta Ahlalani'nin turmuş kuruşunu oylaşıp oğan idi. Dəl şöpəydə ən yıqın dostları boğan Ablaz bilən Ghani onu bu niyetini tosıp qaldı. Ondaq da ola nemi üçün bundaq qalıdı? Ahlala rastıl ola itqandak yaman qızmıdı? Ola qızıq sarıla deyiqtanla davamlıq Ədki Radio Jorlu programımızda oranlaşdırılğan Pərhat Kazın'nın Küldan namlıq hikayesinin davamıdı bolsın.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap duyuruyum mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durgandak, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техму биярым болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдан жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En teyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміті мәң ұқатасын.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Bu yıl qar bəqqilin yaqqaşqa, tamar bilən aqarğı oxşaş, nurğun yavay ayvalla tağlada çöp kütümşqına tək güzənmək aşq elib, çarvıcılanın qorulurgı kırvağan idi. Şuna azad markalıq avtomobil çarvıcılanın öylərinin aldığı berib, hükümet təminləgən yem xəşəklərini tarqıtıb atatdı. Haqsız tarqıtıb berilib atqan bu yem xəşəklər çarvıcılığa hükümetinin qamxorluğunu, yavay ayvallarını qoğdaşqa yüksək dərəcədə əhmiyyət berib atqanlığını, vətən çoğ ailəsinin illiqliğini çoğ qor his qıldırıb atatdı. Qayşı Mumay şu günü düşməzgilədə dalandaki tamar bilən aqarğı süt berib atatdı. Bayan taladın hoşal aldı kırıp geldi. Hoş haber ana, dedi o hayacını basanmay. Buğa marallarını zəhmiləndirgən, öldürgən ətkəsçilər qolgu çüktü. Obdan bobdu kızım, dedi qayşı mamay tamar bilən aqarının beşeni mekri bilən sılap dur. Buğa maral degen tağ əriksi əməz mu? Olağı xeyim qatar yetküzgəllə cacısın yeydi omuşundaq. Tamar bilən aqar qayşı mamayının sözünü çüşengendək onunu müldürləp qarab, beşini lanıştıp koydu. Şu günü keşte ulanın uygu meyve çeve kent gezeklerini kötürgen Lijun bilen canız kırıp geldi. Kayşı ana, sakayıp kaldınız mı? Dedi Lijun Momay'nın yenigi kelip oturup. Ağırıp kağınızı bilmep de oq, rencimen ana. Siladın nemişki renci ettim cinin balam. Elim o pat pat gelip, ehvalımını sorap turuvat silağı. Rahmet balam. Polat akam, biz ne? Qayşı mamam ağırıp kaptı, berip əhval sorab kelinla dəb əvətdi ana, dedi canız. Polat akam putı zəxmilinib qağaşqa öz kilənmədi. Polatının putı zəxmiləngəlikini anlap, qayşı mamay bilən bayan köçüb getdi. Putı zəxmilinib qaldı edəm sən, dedi bayan qoqqınıdın közlərə çəkçiyib. Nemişqa, Polatının putıqı nem boldi? Bir putıqı oq digib, doktorxan yetib qaldı, dedi canız. Ənsirmanla. Lekin hazır əhvali yaxşı. Tünü gün bilgən bolsaq, o bağırı yumşaq balamının yenigi kirib, əhvalını sorab qoymaz mıdıq? Qaysı qarı niyət, yürükünü qaptaq qılıb zəxmiləndürgəndə o xalqının qimini yapışırgən o balamğa. Saqçılarımız o əvləqnin cacısını rasa bərdi ana, dedi Lijun. Xop, bopdu, dedi qayşı mamay. Kim xaqı orq olsa, onun özü çüşüdü. Bayan yəngə, dedi cihaz. Siz Cüceni tunuysuz o deymen. Tunuymen fukam. Silanın heyliği kuşçakçak sabdışınlağı o Cüce degen. Mongol yigit ko. Men onu ulanın uydu birkan çıkettim köygen. O bu qetimki ilişta kurban bol deyenge. Nem deydiğen sajinin fukam? Korkup közleri çekçip ketken bayan alıqalları bilen ağzını etu aldı. Şu yigit ne kurban bol deydem sen? Bundaq eğir qayğını qandaq kötürgülü boladı ufkam. Onun uruqtuq qalırı bu eğir dətini qandaq mı kötürə əmdi? Altın tağdiki ulan yenginin qızı altının jığısını kömüdanla bayan yenge, dedi Lijun eğir xorsunu. Biz onun nalısıqı zadalı çediyanmay qaldıq. Ulanın bir-birini şuncu ala yaxşı gördüğalıqını burun bilməkdik. O becar qızı bəkmi işimiz ağrıdı. Nem dedin ufkam? Dedi bayan yığlam sıra. Altın demse, vay minan çinim kızım, bu eğir cüdalık ne, endi kandak mı kötüresen, bağır yumuşak çinim kızım. Bayan bilen qayşı mamay bir-birini kucaklap şığlap getdi. Lijun bilen cengiz mu közlerge yaş aldı. Bayan ulan yolu silipla çanını kattı ve qayşı mamayını ısıq kiyindürüp çanığı çıkardı. At qitilgan çanı bilen altın taqı qarap yolu çıkan bu işki anının közler mu, yürük mu, şu tapta toxtumay yaş dökü atatdı. Amraq dadısıdın mu, çin dilidin söygen yarıdın mu, vaqtsız ayrılgan altının miskin çirayı köz aldığı kelsila ulanı yığı tutatdı. Akşam qosqını toydurvağan at mu, bu işki anının iğir dərdin yeni hildişki urungandak qelin qar qaplıgan yolda tez-tez qadam alatdı. Qayşı mamay bilen bayan şu günü akşamı altın bilen ulanı çin kucaklap, koşak getip şığlap, balı otudu bağırı ezilgen anı bilen, onun armınığı yetelmey, yörki dert küt olgan kızının eğir kayğısığı ortaklaştı. Ve çayğımı karmay, öygü kayttı. Hava buzulup, şıvırgan çıkışkı başlıgan edi. Əmdılı saqaygan anını, öygü sağ salamet elip kilivağan bayanın könli, ornığı çüşkendek boldı. Sırttın şivirganın uşkurtkan avaz alınıp duratdı.
Çırağ nuru sus yortup turgan dalanda aqar bilen billi çöp yavatkan Tamar aralap-aralap peşini kötürüp Tala tarapdan kelavatkan şivirganğa kulıqını dıñ tutup qulaq salatdı. Tala tarapdan toyuqsız bir närsining güldirlep örilgen awazı ve itning ensiz qawğan awazı anglandı. Bu awazni anlıgan Tamar bilen aqar çöçüp peşini kötürdi. Qelin kiyim kiygen bayan işkirki öydin içtik çıkıp talağa qarap aldırap mağdı. Bayan karanğuluk kaplıgan koruğu çıkıpla boranın küşlük zərbisigi duş geldi. O yüzünü kollar bilen tosup, her bir kademini təstikli götkep eğilinin aldığı geldi. Qattık boran eğilinin işkini örüvetken idi. Bayan eğilinin işigi etilip kırıp, dögdüyüp titirep, etinişlik mərəp durgan işki küçük kozunu kötürüp, dalanğı elip kırdı. Boranın küçüden dalandaki çilek, çögün, cavırla, jarang-jurang kılıp domulap getdi. İşkirdeki öydün kayşı mumayının toxtumay yödülüp atkan avazı anlandı. Bayan öyge kirip qeynanısıgı doğru işçürdi ve çaxmaq tezlikide talağı çıxdı. Boran karanğolu kaplıgan korudu kutırap, dəhşetli kuşkurtup, karlanı uyaqtın buyaqı uçuratdı. Bunda qattıq soğukta eğilinin işke keçeç uçuqtursu bulmaydı. Bayan dalandın bolqa mıxlanı açıqıp, eğilinin işkini mıxlaşka başladı. İşiknin orundan kirgen şiddetlik boran, eğil işçideki uçüple bilen kumulak, kığlan uçurup, mallani parakendicilik selu atattı. Eğildeki koyla uyaqtın buyaqı keçip, kalaymıqan mera etdi. Şuna bayan eğilinin işkini tezrek onşap, koylanı tincetişini oylattı. O işkini mıxlav etip, karanğudu bolqını bir işki ketim koluğu kattıq uru aldı. Lekin o kolunun ağırgığı çıdap, işkini ahır onşedi. Pıtırap ketken koylamı tınjip kaldı. Bayanın arduğu çıkkandak boldı. Bayan, qeynanısın ensirap ağırvatkan kolunu çın tutkunuca öykü karap mağdı. Pidakarla yorutkan tuparak. Erkin, orman muhafizatçılarının aşkanısı da tamak yap oltırattı. Boran karlani aşkanının derezlerge zerp bilen uğrattı. Boranın görkürgen avazını anlayan Erkin, çokunu tutkunuca hiyalga patkan idi. Aşbaz ustam bu köngülcek kuşçakçak yigitni yaxşı görətdi. Şuna o Erkin'nin yenigi kelip oturdu. Erkin aşbaz ustamğa qarap külümsirap qoydu. Aşbaz onundan "Ukam, seni şəhərge bardıken dep anıldım go?" dep sordu. "Ha aka," dedi Erkin xiyalçan gözlərini aşqanın derisigi şiddet bilen urulıwatqan qarlağı tikip. "Mən şəhərge ötken aptıdla mağmaqçıdım. Jojinin atansı qamra bulman dep şu Hey, senin o Mongol ağınan kalts esil yigit edi jumo, dedi aşbaz eğir kursunup. Atansi kançilik azaplangandı ha? Olanın bir haptadan boyan töken yaşlarga qarap, etkesçilagi boğan nöpürtüm tihimi küçeydi aka. O yavuzlamı adam bulamdı demsiz. Hey, Jojinin atansı bir haptamra boğunun pek yakşı bopdu ufkam. Dostlık digenin xasiydi şu. Lejim bilen cengiz körünmeydi o. Ula vazife bilen karmaylı yavaya valan qoğdaş rayonu ketti aka. Xalqlarning aytishicha bu yil u yerda apat pek eğir bo'p demish. Yavaya valan bilen koyla bek kırılıp ketip demish. Hükümet bilen xalq yavaya valan kutuldurmiz davasa, bazla ulan hə deb öldürib etip demish. Ködün mü o ablaqlarning toplandın toğaç oğırlap jürgenni? Aşbazın gipini anlap, Erkinning çırayı bir dili tutuldi. O qolidagi çukini şiraning üstige tashlab, orindan çaçırap turdi. Ufkam, Tamuğanı yap olmayla türüp kettin go, dedi aşbaz zeyran bulup. Menden hap olup kamağansa? Yağ, aka, sizden nemişki hapı bulattım. Men mağay, aka. Buldu ufkam, ah yol bolsun, dedi aşbaz könlü ornuğu çüşüp. Şehirde keli turam sen? Yağ, aka, men şehirge kirmeymen. Hazırla karmaylı rayonu mağa men. Aşbaz ustam aşkandın uşkandak çıkıp ketip atkan erkenge acablinip karap kaldı. Tehi, yelili şehirge kirmen davat attı. Dep oyladı o hayran bolup. O birdemdil gipin özgertip, Karmaylı rayonu mağa mendeydi o. Bu jigitnin qaysı gipir asemdi. Karmaylı rayonu bazla apet yüzbergelikidin paydalanıp, yavay ayvallan hə dep kırıp itip demeş diginimden anlap, oğuz kaynap, barar nişanını özgertim ya. Mayra'nın balısını hoşunlarının uygu koyup, toktarağının keyindin erini izdep bağız kegen edin. Lekin, qeyrişkandak böşüktüke boğaq ətigendin boyan toktumay yötülü vatat deyip. O yötülüp atkan boğaqnın geliğe koymayı sürkep oltırıp hiyalgıp at.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayıq baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumaqta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tenterbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
6: Topni 400 numaralı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
0: Kurmamıktın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Men bir tamçı su.
8: Men mi bir tamçı su?
7: Men süpsüzük eriğden geldim.
8: Men pakı su ambırdın geldim.
7: Güllükte gülleni soğurman.
8: Cümekni çin etmepto. Men evrez yolu ikip gettim.
7: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
8: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
9: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplıq.
10: Ali Canaplıq turmuşka sınıp ketken herket mizani.
0: Ali Canaplıq samimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canaplıqdır.
10: Ali Canaplıq yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetlen muamalı kıldığanla Ali Canaplıqdır.

0: Ali canapla semimi rastçıl buludu. Vedsigi vapa kılalaydı galla Ali canapla dur.
1: Ali canaplanın nazar dairesi kem buludu. Yırakını körelaydı galla Ali canapla dur.
0: Ali canapla etrafımızdaki ülgü bulalaydıgan adet kişilerdir. Ali canapla katardı duruş, Ali canaplağı doğrulmuş, kemter Ali canapladın buluş, cungoluklarının royi intilişidir. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
2: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılavatıdı.
3: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
4: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
0: Küçükkine ot yalkını barmağımızın uçunu illata alaydı. Lavulda köyü atkan Gülhan bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.